Yani ihlas müessesesine canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki bakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Allah onların kalplerine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak. Sızıntı %2 olunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Ondan sonra o kişi hacet namazı kılar. Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak. Kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde tövbe eder. Tövbesi gerçekleşir. Ve kişi Allah-u Teala'dan bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar hangi günah olursa olsun mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet. Fizik vücut şeytane kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet. Fizik vücut şeytane kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet. İrade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emareyken 1'e 100,
Evvame'de 1'e 200, Mülhime'de 1'e 300, Mutmainne'de 1'e 400, Radiye'de, Mardiye'de, Tezkiye'de 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı. Ona ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu ve velayetin birinci makamının sahibi oldu kişi. Fena filna. Ruh Allah'ın zatında kayboldu. Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena filna. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena fillah olur. Ve fena fillah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar. Ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber alırsak fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok. Ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ullelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir.
İlmel yakin, yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun 1., 2., 3., 4. öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun, birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh, kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. 7 özelliğin sahibi olmuştur kişi. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör, nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Öyleyse kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah-u Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah-u Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah-u Teala. Burası ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkık, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la, bir bütünü ifade ediyor Allah-u Teala. Devrin imamı ve 7. kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar.
Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ullelbap makamından ihlas makamına yükselir. O kişi ullelbap makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde, gene hepsi kalp ile alakalı, ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi. Devamlı hayır işler, derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur. Çünkü her an Allah'a tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş duyuyla ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi ledunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına ulul elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor ullelbap makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse ullelbap makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ullelbap yerin sırları, ihlas göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur, o zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur, o zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah-u Teala. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz, hanif olarak. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah Teala buyuruyor ki Habibim, kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir,
kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din, bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır, hanif dini. Ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah Teala Allah'ın dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, o da hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسِنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, burada Allah-u Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütala ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada
O kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ulul elbab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulul elbab makamında zemin kat gösterilir. Ve bu ulul elbab makamı aşıldıktan sonra Allah Teala kulunu ihlas makamında kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur, faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır, kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir, tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs, halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi ulul elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah-u Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi ulul elbab makamını bitirmiştir, ihlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ulul elbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama ulul elbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı
zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman ihlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütala etmiş olmuyor Allah Teala. Yedi gök katında bu kişi yedi tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çekebilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye birer birer uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorla büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat verirse en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, yedi tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, sıvı sarımsı bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik
Ve bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar, sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor? El öpme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar. Orada yedinci kata kadar çıkabilenler var. Birinci grup suvarılma havuzlarına gelenler, altıncı kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı, o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katları geçerek yedinci kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler. Onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar üçüncü kata. İhlas makamının sahibi üçüncü katı da görendir. Üçüncü kattaki iki katlı mescit. Her iki katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi üçüncü katı, dördüncü kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. Bir metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan, iki gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. Dördüncü kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden beşinci kata çıkarlar. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve altıncı katta Sıbkatullah olma haline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar.
nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel ayetlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe ehil olmuştur, ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya Namzede elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra 2. aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makab-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihini geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve indi ilahiye ulaşacaktır. İndi ilahideki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının 2 baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra
onarlık, 70'ler ve sonra başka konular. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, livai hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'a görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasletme işlemi devam eder. Kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının 1. mertebesinde Allah Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, sitret-i müntahayı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının 1. mertebesine, 1. kademesine ulaştırır. Ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir.
üçüncü defa

ikinci defa müzeyyen oluyor. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Üçüncü kademesinde üçüncü defa kalp müzeyyen oluyor. Üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor. Ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden 8. müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İlahi makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için ihlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki ulul-elbab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı ulul-elbab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutlu musunuz? Mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insana mutlu musun diye sorduğumuzda tabii mutluyum diyor. Soruyoruz. Her zaman mutlu musun? Mutluluk kesintisiz bir betiridir diyoruz. O zaman düşünüyor. Yok diyor, her zaman değil. Öyleyse hadi gelin sevgili kardeşlerim, mutluluğun sizinle beraber bir tarifini yapalım. Bizim kastettiğimiz mutluluk Allah'ın kastettiği mutluluktur. Biz onun yeryüzündeki vekiliyiz. Öyleyse onun bize öğrettiği bir stilde, bir tarzda ve o içeriğin bünyesinde kalmak kaydıyla biz konuşma yapabiliriz. Konuşturan odur. Öyleyse Allah'ın kastettiği mutluluk denilen şey nemene bir şeydir. Madde bir. Allah'ın kastettiği mutluluk kesintisiz bir mutluluktur. Kişi her zaman mutludur. Bütün şartlarda mutludur. İkincisi, Allah'ın kastettiği mutluluk üç ayrı boyutta da hissedilmelidir, yaşanmalıdır. Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, kişinin dış dünyasında mutluluk. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Hadi birazcık açalım konuyu. Nedir kişinin iç dünyasındaki mutluluk? Evvela mutsuzluğun ne olduğundan başlamamız lazım. Mutsuzluk nedir? Mutsuzluk bir kavga halidir, bir kaos halidir veya bir savaş halidir. İç dünyanızda bir savaş var sevgili kardeşlerim. Nefsinizde, ruhunuz arasında öyle bir savaş var ki siz tedbir almazsanız bu savaş ömür boyu sürer gider. Ömür boyu mutsuz iç dünyasında devamlı kavga olan bir kişi olursunuz. Yetmez, iç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında da kavga olan kişidir. İç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında başka insanlarla kavgası olan kişidir. Bu kişinin iç dünyasında neden kavga vardır? Kişinin iç dünyasındaki kavganın temelinde bu insanın nefsiyle ruhu arasındaki kavga vardır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler nefsin kalbini doldurmuştur. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse hem emirlerine Allah-u Teala'nın itaatsizlik var, rezistans var, hem de yasaklarına var. Yasakların mutlaka işlenmesini isterler, emirlerin de işlenmemesine. Başlangıçta bir fizik vücudunuz var, şu vücut.
Bir nefsiniz var. Hepiniz nefsinizi çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuz. Bir de ruhunuz var. Eğer daimi zikre ulaşmamışsanız ruhunuzu tanıyamazsınız. Çünkü onu hiç görmediniz. Ne zaman kalp gözünüz açılır da Allah Teala size ulu'l-elbab makamında ana dergahı gösterirse, işte o dergahta onlarlık sıraları halinde oturan, önlerinde rahleler olan, rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler bulunan, onlar insan ruhlarıdır. Muhtezam saflar halinde otururlar. Orada bir çalışmanın içerisindedirler. Ana dergah devrin imamına aittir. O dergahta seyri sülük yapılır. Dergaha ulaşanlar bir süre zemin katta kaldıktan sonra önce birinci kata kadar çıkabilirler, sonra ikinci kata kadar, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar çıkabilenler olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için çoğunuz ruhunuzu tanımıyorsunuz, onu hiç görmediniz. Ruhunuz demekten kastımız ne? Saçınızın, sakalınızın her teli ruhunuzda da aynıdır. Bütün görüntü %100 sizi temsil eder. Her değişikliğiniz ruhta da vücut bulur. Fizik vücudunuz ruhun aynasıdır. Ruhun muhtevasında ise sadece hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviye. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışma içerisinde. Neden? Nefsiniz Allah ne emretmişse yapmamak istiyor. Ruhunuz mutlaka yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz asla işlemek istemiyor. Öyleyse içinizde fizik vücut bir şey yapmaya kalktığı zaman yapacağı olay bir tanedir. Ya nefsin istediği istikamette bir davranış biçimi ya da ruhun istediği istikamette bir davranış biçimi. Nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili, mesela kafayı çekmeyi istiyor. Ama ruh buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü o yasak bir fiildir. Burada açık bir şekilde bir anlaşmazlık söz konusudur. Bir çatışma söz konusudur. Nefs ruhu, ruh nefsi ikna etmeye çalışır. İş dünyanızda iki sesin tartıştıklarını duyarsınız. O konunun yapılması ve yapılmaması konusunda ve taraflardan sadece bir tanesinin dediği olur. Ya nefsiniz galip gelecektir ya da ruhunuz. İkisi de vücudun kumandanı olan akıldan talepte bulunurlar. Akıl beyninize kumanda ederek sizin vücudunuzu kullanan bir güçtür, bir kuvvettir. Allah'ın bir nimetidir. Akıl
muhakeme, hafıza, idrak, zeka ve bizatihi akıl gibi birçok fakültelerden oluşur. Evrenseldir, kainat şumuldur. Herkesle mutlak olarak irtibat halindedir. Herkesin vücudunu akıl kullanır. Ve herkesle ayrı ayrı meşgul olabilir. Nasıl Allah Teala bizleri, hepimizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmışsa, her yaptığımızdan biz daha onu yapmadan evvel haber oluyor, alıyor da bize müsaade buyuruyorsa, biz ondan sonra her şeyi vücuda getirebiliyorsak, Allah Teala'nın dizaynında da aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

akıl bütün fakülteleriyle emrinizde gibi görünmesine rağmen aslında hepimiz onun emrindeyiz. Çünkü karar merceği akıldır. Bir taraftan nefsimiz akla müracaat eder. Allah'ın yasak ettiği bir konuda veya emrettiğinin yapılmaması istikametinde talepte bulunur. Aynı anda ruh da harekete geçer. O da Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmemesi konusunda akıldan talepte bulunur. Burada aklı hangi ortamda şuur kazandığı önemlidir. Şuur da aklın insandaki fakültelerinden bir tanesidir. O zaman hangi şartlarda akıl acaba insanda şuur kazanıyor? Eğer bir toplumda Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasak ettikleri de serbest bırakılmışsa, akıl buna göre şuurlanmıştır. O zaman bu vücutta nefsin talepleri hakim olur. Akıl, nefsten ve ruhtan gelen birbirine zıt istikamette talepleri değerlendirir ve genel olarak nefsin taleplerini uygun görür ve fizik vücut onları yapar. Veya kişinin davranış biçimlerinde hakim olan emirleri farklı bir yapılanma sebebiyle akıl yerine getirir. Yani öyle bir statü düşünün ki orada Allah'ın bütün emirleri büyük bir zevkle uygulanıyor. Akılda fizik vücudun zevk aldığı o Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi işlemlerine alışık bir statü kazanmış. O zaman nefsin talepleri hep bunların dışındaki talepler olacaktır. Akıldan geçer not olamayacaktır. Fizik vücut onları yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu dizayn içerisinde insanoğlunun ulaşabileceği statü mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratmıştır ruhumuzu. Ruhun tekamülü yoktur. Zaten standartların en yükseğiyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demiştik ki ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Gerçekten daha güzeli yoktur ruh için. Zaten en güzelle donatılmıştır. %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek özelliklerin sahibidir.
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek özelliklerin sahibidir. Bu sebeple mutluluğun gerçek temsilcisidir. Bir insan bir gün o noktaya ulaşabilirse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olursa, ona huzursuz edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Allah'ın yasaklarına riayet ediyorsa, o istikamette de onu rahatsız edecek, ona hiçbir şey kalmayacaktır. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan bir insandır. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz var, çünkü ruhumuz var. Bu ikisi birbiriyle devamlı kavga halinde. Kavga varsa veya kaos varsa veya savaş varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en güzele yönleneceği bütün standartlarda iç dünyanızdaki denge konunun merkezidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dengenin bozulması söz konusudur gibi görünür. Dengeyi sağlayan nedir? Gece ile gündüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi geçerse o kadar gündüz kelimesi geçmiştir. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Bir noktadan aynı uzaklıkta olan artı ve eksi iki kutbu gösterir Kur'an-ı Kerim. İkisine de eşit haklar tanımıştır Allah-u Teala. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği işaret, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani kıyamda tutarak, zıddıyla ayakta tutarak, bir başka ifadeyle zıddıyla dengeye getirerek bir denge içinde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun yaşanması söz konusu olmalıdır. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi, bu dengenin giderek Allah'ın ibresinde, Allah'ın tarafında ağırlık kazanmasıdır. Hayata sağ kanadınız, ruhunuz. Baştan aşağı hasletlerle dolu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir görüntü. Sol tarafınız, ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz. İçerisi afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itiraz eden, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Bir başka ifadeyle, nefsiniz karanlıklarla temsil edilir, %100 afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibisiniz. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Hasletlerse nurdurlar. Pırıl pırıl aydınlıktırlar. Ruhun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır. Nefsin kalbi ise kapkaranlıktır. Nefste ve ruhta kalbi vücuda kan pompalayan, sonra da kirlenen kanı akciğerlere gönderip temizleyen bir eme basma tulumu olarak düşünmeyin sakın. Birinde sadece afetlerin toplandığı, diğerinde sadece hasletlerin toplandığı bir kalp söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbiniz
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu kapkaranlıkken, onu %100 faziletlerle dolu hale getirmelisiniz. %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir nurlar demeti haline getirmelisiniz. Ne demek istiyoruz? Mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sözümüze kulak verin. Mutluluk sizdeki karanlıkların azalması, nurların da artması yoluyla tecelli eder. Hayata herkes eşit şartlarda başlar. Ruhu %100 aydınlıktır. Nefsi %100 karanlıktır. Hiç ışık yoktur ruhunda, nefsinde. Ruhu ise hiç karanlık olmayan bir varlık olarak insanoğlu bu dünyaya ulaşır. Görevi nefsinin bütün afetlerini yok etmektir. Ruhunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Yapması da mümkün değildir. Zaten ruhu kendisine ait değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte tam bizim kimliğimizi aksettiren, şu anda nasıl görünüyorsak tam o görüntüde olan ruhumuz aslında bizim fizik vücudumuzun şeklini %100 almasına rağmen o biz değiliz, bize ait değil. Allah'a ait bir emanet. Ve Allah Teala emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmemizi emreder. İlk emanet ruhumuzdur. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti göklere, dağlara, yerlere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor. O insan ki diyor, cahil ve zalimdir. Eğer bir insanın zalim olması sebebiyle ve cahil olması sebebiyle emaneti yüklendiğini düşünürseniz, burada akıllı bir karar olmaz. Neden? Zalimse neden ruh gibi bir emaneti yüklensin de devamlı kavgaya girsin? Cahilse neden alim olan bir müesseseyi kabul etsin? Allah Teala'nın bu ayette bizlere ulaştırmak istediği mesaj, nefsimizin fizik vücudumuzla birlikte ev sahipliği durumunda olmasıdır. Ev sahipliği yapmasıdır. Yani ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutta daha evvel mevcut olan nefstir. Nefs ve fizik vücut beraberce ruha ev sahibi, ev sahipliği etmektedirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki dizaynı bir denge unsuru olarak düşünün. Ne demek istiyoruz? Ruhunuz %100 aydınlık, pırıl pırıl bir güneş gibi, ruhunuz %100 karanlık, yıldızsız bir gece kadar, ışıksız bir ormanda, yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa, nefsinizin kalbi de o kadar karanlık, zifir karanlık. Ne oldu? Biri tam aydınlık, öteki tam karanlık, denge unsuru var. Yani sıfırın 100 ötesindeki bir aydınlık ifade ediliyorsa, sıfırın 100 altındaki bir karanlık söz konusu.
İkisi birbirini sıfır noktasına itibaren dengeliyor. Bu denge daha sonra otomatik bir bozulma ile bozulur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir ve görür. O kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi gören, işiten, idrak eden bir hale getirir ve mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Devrin imamının ruhunun oraya gelişinin arkasında o vücutta görev alması söz konusudur. Devrin imamının sonsuz sayıda ruhu vardır. Aslında hepsi zaten, hepsi Allah'ın ruhudur. Bizim şeklimizde olmasına rağmen o ruhun bize değil Allah'a ait olduğunu hiç unutmayın. Sadece şekli size aittir. Yoksa ruh Allah'ın ruhudur. Bize burnumuzdan Allah Teala ruh üfürmüş doğarken. Herkes için geçerli bu. Biz diyor insana ruhumuzdan üfürdük. İşte böyle bir ortamda ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız zaman ayrılır, ana dergâhta yerini alır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a mutlaka ulaşacaktır. O kişi 6 aylık ömrü varsa hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bizzat Allah ulaştıracaktır. Eğer ömrü yetmezse kişinin, ölüm yazılmışsa, o zaman yolda da ölse kişi, yani ruhu Allah'a ulaşmadan da ölse, mürşide ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse kişi mutlaka cennete girer. Burası birinci kat cennettir. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete girer. Ama yaşarsa, 6-7 aylık bir ömrü varsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani nehir denize kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle su kendisini vücuda getiren suya ulaşmıştır. Allah'a ait olan Allah'ın üfürdüğü ruh kendi aslına, Allah'a geri dönmüştür. Bizdeyken bizi temsil eder ama Allah'a aittir. Hiçbir zaman ruh bize ait değildir. Bizi en açık temsil eder, eden şey fizik vücudumuzdur. Adem oğullarından olan fizik vücudumuz, insan. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunuz vücudunuzdan ayrılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe size zaten bir tekamül de söz konusu olmaz. Ne yapsanız mutlu olamazsınız. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Mürşidinize tabi olduğunuzda devrin imamının ruhu başınız üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki vücudu terk et. Çünkü senin yevmüttalağın geldi. Yani Allah'a milaki olma günü. Milaki olmak, ulaşmak demek, ilka olmak demek. Allah'a milaki olma gününde de Allah Teala yevmit talak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak için vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve Allah'ın ruhunun bir parçasıdır.
bu ruh mürşidine kişi tabi olduğu zaman vücudu terk eder. Ve hangi dergaha tabi olduysa o dergaha ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra ana dergaha, yani devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Eğer kişi devrin imamına tabi olmuşsa zaten ruhu derhal orada yer alır. Arka sıralarda yer alır. Henüz Allah'a doğru yola çıkamamış olan kesimde yer alır. Bir süre ana dergâhta bulunup oradaki standartlara sahip olma imkanı verilir ruha. İşte sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca denge büyük ölçüde bozuldu demektir. O kişinin sadece nefsi var, nefsi de %100 afetler dolu. Öyleyse kişi çok kötü bir durumda. Sabahtan akşama kadar işlediği şeyin sadece günah olması lazım. Hiç de öyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala onun tedbirini almış. O muhteşem dengenin korunabilmesi için Allah-u Teala sizinle şeytanın ve şeytanların arasına bir perde çekiyor. Sizi aslında mutsuz yapan şey hep şeytanın verdiği telkinlerdir. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi devamlı içinizden size telkin eder. Veya emrettiği şeyleri yapmamanızı devamlı telkin eder. Ama ister emirler cephesinden bakın, ister nehiler cephesinden, hedefi sizi sadece huzursuz etmektir, sıkıntıya sokmaktır, mutluluğu size asla yaşatmamaktır. Kendisi her zaman mutsuzdur. Gideceği yeri de biliyor, cehennemin en alt katı, bu hiç değişmeyecektir. Bu sebeple insanlardan ne kadar çok insanı baştan çıkartırsa, Allah'ın yolundan alıkoyarsa, Allah'ın yolundan saptırırsa, iblis o kadar mutlu bir varlık hüviyetinde yaşar. Bütün gücüyle insanların mutsuzluğu için çalışır. İşte sevgili kardeşlerim, iblis her halükarda bu standartlardadır. Sadece insanı mutsuz etmek için var olan bir şeytanla, çok yakışık şeytanla insan ilişkisinin gerçek mimarı. İblis, şeytanların en üst noktasında olan şeytandır. Yoksa sonsuz sayıda şeytan yaşıyor. Her insan etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı Allah'ın yolundan sizi saptırmaya çalışan, devamlı size tesir etmeye çalışan bir şeytan. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki bir tarafta ruhunuz var %100 aydınlık, bir tarafta nefsiniz var %100 karanlık. Denge kurulmuş, ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ama ruhunuz mürşidinize ulaşıp da vücudunuzu terk ettiği zaman sadece karanlıklar içinde bir insan olursunuz. Bu karanlıklara şeytan tesir edebilse sizi çok kötü noktalara ulaştırabilir. Ama Allah Teala ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, gerçek bir dilekle dilemişse Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Allahü Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirül Bil İbad, Allah kullarını görür. İşte sizi gören, işiten ve bilen Allah-u Teala ruhunuzu
Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer ve mürşidinize ulaştığınızda ruhunuz devrin imamının emri üzerine, görevi devralmak için geldiği emri üzerine vücudu terk eder. Onun dışında hiçbir kuvvet ruhu vücuttan çıkmaya icbar edemez. Mecbur edemez. İşte ruh vücuttan ayrıldığı zaman birçok dinlerini bilmeyen insan, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür derler. Oysa ki bütün insanların ruhunu Allah-u Teala hayattayken kendisine istiyor. Mesela şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ruhumuz bundan 30 sene evvel filan Allah'a gitti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ne zaman ki mürşidimize ulaşıp Allah Teala bizi mürşidimizi sevdirerek taviyetimizi gerçekleştirir, devrin imamının ruhu derhal başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuza der ki, senin Allah'a ulaşma günün yevm-i müttalakın geldi, vücudu terk et, ben burada görev yapacağım ve devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerini alır. Ne olur alırsa cinler size saldıramaz, şeytanlar da saldıramaz, size hiçbir şey yapamazlar. Hangi süreç içerisinde? Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu durduğu sürece. Peki, ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor? Bir şey yapamazdan muradımız size tesir etmesi değil. Size büyü yapamaz, size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde olduğu sürece zülmani ilimler size işlemez, size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi, yani cinlerin üzerine saldırılması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler Allah'a ulaşmayı dileyecekler, sonra da mürşitlerine ulaşacaklar ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir, ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden?
Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi suyuna kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez, sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder, şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz? Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinize tesir icra edemez. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 14. basamakta mürşidinize tabi olursunuz ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. 15. basamakta ruhunuz birinci kata ulaşır. 16. basamakta ikinci kata. 17, 18, 19, 20, 21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan insanlara Allah Teala mutlaka bu yardımı yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır. 14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fenafillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaşmadan evvel %2 fazıl birikimi gerçekleşir. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi yaşayacaksınız.
İlk %7 nur birikiminde ne olur? Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesinin manyetik alanıyla siz zikir yaptığınız zaman, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, nefaz ve rahmet, salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49 fazla birikmiştir, 7 defa %7. %2'de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat ediyor, azınlıkta itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz. O nurlar kalbinize ulaşır ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ı anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit olunuz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede
bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmelisiniz. Zikrinizi arttırmalısınız ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutsuzluk, mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az 5-6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse vuslattan sonra da ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin. Eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 33 bin zikir 35 bine çıksın, 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz, düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizi

Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hani şöyle can cana, gönül gönüle bir sohbet. Sizlerle birlikte olmanın zevkini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah da bizimle beraber. Öyleyse sizler, biz ve Allah bir bütünüz. Bizi birbirimize bağlayan, hedefe ulaştıran o Allah. Bütün insanlara ruhundan üfürmüş. İnsanın kainattaki bütün mahlukattan farklılığı odur ki Allah insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefa fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm. Böylece Allah'a en yakın mahluk, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk, o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın şerefini tahayyül edin. Sadece insanda var bu. İnsandan başka melekler var yaratılan. İnsandan başka yaratılan cinler var. Ama onlara Allah-u Teala ruhundan üfürmemiş. Sadece insana üfürmüş ve derhal insanın şeklini almış Allah'ın ruhu. Öyleyse hepiniz bir ruh taşımaktasınız. Allah'ın ruhu. Sizin kumandanızda mı? Asla. Ruh dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman çıkar, size hiç haber vermek gereğini duymaz. Ama sizin fizik vücudunuz ruh için bir mercidir. Bir sığınaktır. Vücudunuza girer, vücudunuzun şeklini alır. Dilediği an vücudunuzdan ayrılır. Peki şu anda sizde ruh var mı? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ruhunuzu göndermediyseniz,

Var. Ama bizim kardeşlerimiz mutlaka ruhlarını Allah'a bu dünya hayatını yaşarken gönderenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil eder. Sonra bize veya bizim her tarafta bulunan kardeşlerimizden yetkili olanlara tabiyet ikinci kademeyi teşkil eder. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapacaktır. Ve mutlaka 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte Allah'tan gelen ruhu, Allah'ın bütün insanlara ve size de üfürdüğü ruhu, şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala geriye istiyor. Diyor ki Allah Teala biz dalalette olanları bırakırız. Ama diyor kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. İşte bu kendimize ulaştırırız dediği nesne Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin fizik vücudu değildir. O kişide bulunan Allah'ın o kişiye doğumla birlikte üfürdüğü ruhunun Allah'a geri dönmesidir, teslimidir. Bu husus Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Çünkü Allah'a ulaşabilecek olan sadece ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz Allah'a ulaşır, ne nefsimiz Allah'a ulaşır. Ama ruhumuz Allah'ın üfürdüğü bir ruhtur ve de döneceği yer mutlaka Allah'tır. Bu dönüş iki şekilde teşekkür edebilir. Bir insanın ölümü. Ölümle beraber ruh, vücudun artık kendisi için bir sığınak teşkil etmediğini görecektir. Ruh için şu fizik vücudumuz biz hayatta olduğumuz sürece bir sığınaktır. Allah ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin fizik vücudunun %100 aynen hüviyetini alır, yani onun şekline girer. İşte o insanın, o kişinin ruhudur. Ruhla üçlünün ikincisi olan nefs arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh, dilediği an fizik vücudu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ve de insandan hiç izin falan almaz. İnsana sormaz. Ayrıca nefsi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Ruh'a diyor ki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İşte bu farzı bütün insanlar yerine getirmek zorundadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur.
dengeler sistemi şöyle tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bizi fizik vücut olarak, nefs olarak ve ruh olarak üç ayrı vücuda ulaştırıyor. Doğan, anne karnından çıkan fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuz, onun karşıtı olan nefsle birliktedir. Nefsimiz afetlerden oluşur. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerden oluşur. Peki o nefsle dengede olan bir şey var mıdır? Evet, Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıddı ile kaim kılarak çift yarattık. İşte birinci muhtevada Allah-u Teala bir insanın fizik vücudunu oluşturuyor anne karnında. Onunla birlikte nefs de var. Bir nefs ve fizik vücut beraberliği. Ruh bir insana doğumdan evvel Allah-u Teala tarafından yüklenmez. Orada bir ikili vardır. Nefs ve fizik vücut beraberliği. Yine bir karşılıklı muhteva, bir çift olur. Sonra dünyaya geldikten sonra insan farklı bir hüviyete ulaşıyor. Onun içine Allah ruhundan üfürüyor. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturuyor. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve mutluluğumuzun sembolüdürler. Yani ruhumuzun hasletleri. Ruhumuz nefsimizin tam zıttı olarak vardır. Ama nefs bir yaratıktır ama ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse bu beraberlikte başlangıç noktasına baktığımız zaman açık bir denge unsurunu görürüz. Nefsimiz başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, iptilalar, isyan, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Ruhumuzsa %100 hasletlerle olmuştur. Öfkeye karşılık sükunet, nefrete karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzda mevcuttur ve nefsimiz ona göre dizayn edilmiştir. Ruhumuzda mevcut olan bütün pozitiflerin negatif cevabı nefsimizdedir. Negatif karşılığı nefsimizdedir. Böylece Allah'ın dengesi gene oluşmuştur. Her şey zıttıyla kayyum kılınmıştır. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olarak, ruhumuz da %100 hasletlerle dolu olarak vardır.
Fizik vücudumuz o ikisinin dengede bulunduğu bir sığınaktır. Ruhumuz da fizik vücudumuzun şeklinin aynını taşır nefsimizde. Ve Allah-u Teala bütün insanlardan nefs adı verilen bu muhtevanın taşıdığı afetleri yok etmemizi ister. Afetlerin yerine hasletlerin yer almasını ister. Ve Allah-u Teala bunu farz olarak koymuş. Hem ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi ister ki bu dengenin yarısını ifade eder. İrci'i emri Allah'a ruhumuzun geri dönüşüdür. Bu bir farzdır. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak böyle bir hedefiniz olmalı. İşte bu tasavvuftur. Tasavvuf, insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla negatif ve pozitifler toplamının eşitlendiği bir noktaya ulaşır. Bu mutluluğun yarısıdır. Ama bu hedefe ulaşırken geçireceğiniz 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresi olur. Neden? Çünkü Allah Teala bu hedefe yürüyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık devrede o kişinin şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle keser. Yani etrafınızdaki şeytanlar size hiçbir şekilde manevi bir tesir icra edemezler. Asla size tesir etmek imkanının sahibi değillerdir. Böyle bir imkan ne zamana kadar sunuluyor kişiye? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ondan evvel denge var mıydı? Evet, o kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Allah'ın ruhu o kişiye gelmişti. O kişinin ruhu oluyor o zaman. O kişiye ait, o kişiye hasredilmiş olan bir ruh, o da baştan aşağı hasletlerle dolu. Bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir ruh, öbür tarafta Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen, şeytanla ilişkide olan, şeytanın bütün taleplerini yerine getirmeye hazır, %100 afetlerle dolu bir nefs. İşte denge gene tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bir insanın Allah ile ilişkilerini kurması, böyle bir dizaynı vücuda getirmesi o kişi için bir hedeftir. Başlangıçtaki dengenin bir defa daha kurulması için 7-8 aylık bir devre geçecektir. Başlangıçtaki devre neydi? Nefsimiz vardı, %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz vardı, %100 hasletlerle doluydu. Böylece bir denge içimizde, fizik vücudumuzun içinde oluşuyordu. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Diyor ki ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala.
Diyor ki münibine ileyhi ve tekuhu ve kumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı diler. Ve ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci takvanın sahibisiniz. Takva sahibi ol emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksınız, ikinci takvanın sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder. Tabiyet tamamlandı. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve tabiyetle beraber mürşide tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Terk ederse ne olur? Terk ederse Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkan ruh yedi tane gök katını aşacaktır. Bu ise nefsinizin yedi kademesine tekabül eder. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Nasıl göklerin yedi tane katı varsa nefsiniz de bu kademelerden oluşur. Bu yedi devrede Allah-u Teala nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Muradı ne? Muradı vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun evvelce oluşturduğu dengeyi bir defa daha kurmak. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki biz insana verdiğimiz nefiste bütün afetleri oluşturduk. Ama buna karşılık ona ruhumuzdan üfürerek dengeyi sağladık. O insanın nefsinin kalbi %100 afetlere dolu ama buna karşılık ruhu var. O da %100 hasletlere dolu ve kişinin ayrıca fizik vücudu var. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah-u Teala hacet namazını kıldırır ve kişi gece yarısından sonra boy abdesti alarak hacet namazını kılar. Bu namaz 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi okunarak tamamlanır. Boy abdesti almak konunun temelini teşkil eder. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve kişi yatağını kıbleyi sağ alarak kılar ve sağ kulağının üzerine yatar. Sağ kulağın üzerine yatmasındaki sebep nedir? Biraz sağa sola başını oynattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye başlar. Çifteceyle dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmeye başlar kişi. Dilini kımıldatmamak asıldır. Çünkü bir süre sonra kişi uyuyacaktır. Eğer diline paralel bir statü uygularsa duyumu durması ihtimali söz konusu olabilir zikrin. Ama onun dışındaki bir belli tempoda Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalbin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki bir dizayn o kişinin Allah kelimesiyle paralel bir dizaynını oluşturur.
Çifteciyle söylenen Allah kelimesi boyunca kişi zikrini yapmaktadır. De bu muhteva yani zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Bir kapının, kilitli bir kapının açılması işlemidir. Nefsinizin kalbine Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nurları gönderir. Allah kişinin göğsünü yarar. Ve göğsünden açılan yola, yoldan o kişinin kalbine evvela %2 önce kuvvet gönderir. Bu rahmet nurudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir. Sadece %2'lik bir muhteva taşır. Önemli olan ondan sonra nefsin kalbine gelecek olan fazıllardır. Fazıllar son derece önemlidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine gelen fazılların her %7'lik birikimi ruhun vücudunuzdan mülkünüze tabi olduğunuz zaman ayrılan ruhunuzun ana dergaha ulaşmasından sonra çıkacağı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katına ulaşmasını ifade eder. Öyleyse kim ilk %7 nuru tamamlayabilirse nefsinin kalbinde bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye geçmektedir. Fela uksumu bin nefsi. Allah Teala diyor ki o emmare nefse yemin ederim. O levvame nefse yemin ederim. Nefsi emmare bir kişinin ilk adımıdır. Allah Teala insana emrediyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi bu konu için, ilk adım için yeterlidir. Bu bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, kim dilerse Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle yolculuk başlar. Sadece bir dilek önemli mi? Çok önemli. Bu dilek bir insanı cehennemden cennete mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledikten sonra ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Kıyametten sonra gideceği yer. Ama bu kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememiş, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu dilek son derece önemlidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama yarattığı insana da verilen mahlukatın mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmasını şart koşar. Ulaştırma talebi kurtuluşun birinci kat cennetini ifade eder. Sonra bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman bu kişinin Allah Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay. Allah Teala öylesine bol veriyor ki nimetini. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi
onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Bir dilek onu cehennemden kurtarıyor. Ve bundan sonraki 7 kademede %7'lik nurlar o kişinin zikrine paralel olarak, zikir artışına paralel olarak nefsinin kalbine ulaşmaya başlıyor. Her %7 nur artışı o kişinin ruhunun bir kat yükselmesine sebebiyet verir. Allah'ın kanunu böyle bir kanun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Birinci kat cennetin sahibidir. Bir dilek, o kadar. Öyleyse bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir tarafta sonsuz işkencelerle sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem hayatı. Öbür tarafta bu dünyada göremeyeceğiniz, tadamayacağınız güzellikte ve lezzette yemekler, kıyafetler, dostlar, sadece mutluluğun yaşandığı bir cennet hayatı. Ve birinden ötekine geçişi sağlayan sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana şu dünya hayatını yaşarken ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Atalarımız Osmanlı boyunca bunu hep yaşamışlar. Sonradan durum değişmiş, adım adım dinimizden uzaklaşmışız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere anlatamayacaktık sevgili kardeşlerimiz. Hamdolsun ki öğretti, A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Sonuç mu? Sonuç 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki bilgisayarların hafızasına yükledik. Ücretsiz olarak herkese buna hibe ettik. Kim dilerse bilgisayarın hafızasından 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim bütününü kendi bilgisayarına aktarma yapabilir. İşte Allah Teala insanlığa böyle bir hizmet vermeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, siteye girip de yükleyenlerin sayısı her gün yüzlerce kişi olarak devam ediyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Bir hiç karşılığı, hiç para vermeden bir insan dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim filyatının sahibi oluyor. En büyük demekten muradımız ne? Çünkü bu ilmi biz Allah'tan öğrendik. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Sevgili kardeşlerim, bu evinize bir hediyedir. Allah'ın, karşılıksız veren Allah'ın karşılıksız hediyesidir. Bizi buna vesile kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinize, bütün dünyaya, dünyada kaç milyon insan yaşıyorsa hepsine ayrı ayrı bir 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etmek imkanını, ücretsiz olarak hediye etmek imkanını Allah bize nasip kıldı. Bu Allah'ın son derece büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bunun arkasında bu söylediğimden çok daha önemli başka bir faktör var. Çok daha önemli. Neden çok daha önemli? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik sevgili kardeşlerim. Onun için hidayetin sahibiyiz bu devirde. Çünkü bize gelinceye kadar bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet yok edilmişti.
Ne demek istiyoruz? Hidayet demek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Kim hidayete erer? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah Teala bu görevi derhal üstlenir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiye sanki kendi iradesiyle bunları yapmış gibi, bunları gerçekleştirmiş gibi hediye verir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kat cennetin sahibi kılar. Ona öyle yardımlarda bulunur ki mutlaka mürşidini ona sevdirir. Mürşid sevgisi verir. Allah'tan sorar kişi mürşidini. Mürşidine ulaşır, tabi olur. Tabi oluşuyla beraber ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Arkasından Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya teşvik etmiştir. Hacet namazını kılmıştır kişi. Allah ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Kişiye aynı zamanda o gösterdiği mürşidin sevgisini de vermiştir. Kalbini o sevgiyle doldurmuştur. Ve kişi mutlaka o mürşide ulaşıp tabi olmak ister. Tabiyetini gerçekleştirdiği anda, ki gerçekleştirmesi için hiçbir engel yoktur, gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada çok önemli yeni bir görev başlayacaktır. Nefs tezkiyesi. Kişi mürşidine tabi olunca cereyanı almıştır artık. Allah Teala ona zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderir. Allah'tan gelen fazıllar nefsimizin kalbindeki ilk adımı atar. %2 fazıl nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. %2 rahmet nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. Sonra gerçekleşecek olanlar %7 fazıllardır. Rahmet nuru %2'lik girişiyle ödevini tamamlamıştır. O bir öncü kuvvettir. Allah kişinin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte ilk görev %2 rahmetle bu görevdir. Sonra fazıllar gelmeye başlayacaktır nefsin kalbine. Her %7 fazılda insan ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğun bir gök katını aşacaktır. Nefsin emmare kademesinde birinci gök katına ulaşılır. %7'lik ilk nur birikimi, devame kademesinde ikinci gök katına ulaşılır. %50'lik ikinci nur birikimi, üçüncüsü nefsi mülhimedir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncüsü nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi. Beşincisi nefsi mardiyedir. Allah da ondan razı olur. Ve neticede yedincisi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 tane gök katını ifade eder. Her birinde başlangıçtaki %2 rahmet nuruna ilave eden %7'lik nurlar. Fazıl nurları nefsin kalbine ulaşır. 7 defa %7'nin fazıl nuru %49 eder. 2 de rahmet nuru oluşmuştur. Nefsin kalbinin yarısından fazlası %51'i nur dolular. Başlangıçtaki dengeyi Allah bir defa daha kurmuştur. Ama Allah yolunda kulunu kurmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama sanki o kişi kendisi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Ve nefsinin kalbini bu arada %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler sizin mutsuzluğunuzun işaretidir. Huzursuzluğunuzun, sıkıntınızın işaretidir. Ama kalbinizdeki nurlar mutluluğunuzun,
işaretidir. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla Allah-u Teala tarafından doldurulur ve o kişi %51'lik bir mutluluğa bu statükoyu korursa, yani günde 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirirse, bu kişi yarım saadeti, yarım mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, devamı daha çok zikir. Bu zikrin 18 saate çıkması söz konusu. Kim 18 saatlik çıkabilirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini Allah'a teslim eder. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim alır. Ve o kişi salih makamının sahibi kılınır. İrşada memur ve mezun kılınır. Bütün bunlar mutluluğun birer kilometre taşıdır. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere mutluluğu öğretmek için vazifelendirildik. Huzurunuz için, saadetiniz için anlattığımız her şey mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Biz Kur'an'ı kendimizden öğretmedik, öğrenmedik. Hiç kimse bize Kur'an öğretmedi. Biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ve dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah bize hazırlattı. Açın bilgisayarlarınızı, bütününü kopyalayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azdan en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi, Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan, mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah-u Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah-u Teala alkolü yasak ettiyse,
Sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tamir eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise, o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir sas halinden amin ve mesnun olan bir sas halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan, sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey, cinler, hayvanlar, her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan, yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse insan, bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu

ona Allah yeştevi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona men kişiyi yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep
sahih değil.

gerekirse gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem bana yardım et yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağın şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır. Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuğa çıkar. Ve o ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse o zaman oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı derse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'tan hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı derse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez.
Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. Olamaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, ruhu vücuttan ayrılır, Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak, 3. kat cennet. Peki, ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim, onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah-u Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi kalpten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah'a içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiiyetle beraber ikinci kat cennet.
Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. 4. kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. 5. kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. 6. kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. 7. kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki 3. kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl, %2 de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nuru olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk haline alır. Namaz bir zevk haline alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu 2 namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mir vakfının mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize o peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin.
Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması, 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak sizi, tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan hocam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşma yedilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehenneme atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı denemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Sağsalin adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi, ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yılan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek sıfatlara sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen ruhun alemi olan emre alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli, iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi, kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başların üzerine yere paralel bir şekilde duran, kollarını açan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamına sahip olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah-u Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın resimlerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defa da, bir tek defa da mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın.

Huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Gelmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar, göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek, en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz, şartlar ne olursa olsun, biz, bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar,

birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek. Dost, bu istikamette hareket etmek. İnsanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese yerleşmemeli. Allah Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasını Allah Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın, o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisine sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek, nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin, vereyim. İstersek gerçekleştirir mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allah'ı yeştevi, Allah seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip, münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Ben yünüp değil, men yeşayı. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünip, münip olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı, o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onu da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse Allah Teala o kişinin o talebe layık olup
olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa, o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın yardımıyla zikrine 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah Teala onun zikrine o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar kalpten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa
İştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa, onun vukua gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum" derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah Teala için bu talep geçerli değildir. Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. O söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Başka ne diyor Allah-u Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Dalalette olanları Allah bırakır. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim, diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi sureta dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini
gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir taleple bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah-u Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah-u Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacaktı 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah-u Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu, o kişinin iştiyakine bağlıdır. Talep, iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyaklı bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu. O hep kalbinize bakar. Kalpteki talep nedir? Dudaklarınızın kalbinize ulaştırmadan söylediği hiçbir şey Allah-u Teala tarafından kabul görmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizler için kabul ettiği talep, kalbinizden gelen kalbi taleptir. Bu kalbi talep öyle bir şeydir ki aşılmaz dağları aştırır insana. O kişinin kendisi mi yapar bunu? Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala bir
talep merciidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi, bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğuysa Allah-u Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişinin ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah-u Teala beni kendisine ulaştırmadı. Diyorsa, hayır. O, gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah-u Teala da kalbi talebe baktığı için, kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu, onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi? Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibi ise, o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak, liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa kişinin liyakati, yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah-u Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah-u Teala tarafından. Ve de arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır ama onun başlangıçtaki talebini İştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak, mutlak istek demektir. Kişi kalben, bütün samimiyetiyle, ciddi bir şekilde, mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse, işte bu iştiyaktır.
İştiyak, liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak kişiyi o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı, o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah Teala'nın talebena ve cebena ifadesi, benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin mevcut olması lazım ki Allah Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin, o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayret mutlaka sonucu ifade edecektir. Onun için
Allah Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir, ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah Teala o insanları hedefe ulaştırır. Kim dilerse onu Allah Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyaklı olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur. İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca insan var. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var. Nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbe-i nasuha davet edilmiş. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip
irşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri. Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyake bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah-u Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha öte de Allah kişiyi daimi zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep etmek bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet edelim dedik sizinle. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti şu dünya hayatında enine boyuna yaşasın. Ve bu dünyadaki mutluluğunun artışına paralel bir seviyede cennet hayatını yaşasın. Ne demek istiyoruz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, biliyorsunuz ki sorumluluk 15 yaşında başlar. 15 yaşından evvelki insanlar sübyan sınıfına girerler. Bu muhtevada bir insan akül bali olduktan sonra Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Osmanlı'da bu terbiye neredeyse doğuştan itibaren verilirdi. Herkes ailenin en yaşlısının nezareti altında namazlarını kılarlardı. Çocuklar da elbette buna dahildi. Bu müesseseye baktığımız zaman bir insanın 15 yaşına ulaşması, onu aşması halindeki durum insanı mutlak bir sorumluluk altına sokar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen kişi mutlaka cennetin birinci katını elde edecektir. Dileyen kişi sadece bu dileği sebebiyle, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi sebebiyle mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cenneti hak eder. Böyle bir talepte bulunmayan bir insanın gideceği yer cehennemdir. Peki neden şimdiye kadar bunlar söylenmemiş? Şimdiye kadar demekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 200 sene sonrasından bu tarafı düşünüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra aynı güzellikler, yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bir en az 200 yıl yaşanmaya devam etmiş. Sonradan İslam'ın içine iman konusunun tartışılması girmiş. İlk ayrılık Eş'ari ve Maturidi diye orada başlıyor. Ondan sonra da bu ayrılığın devam ettiğini görüyoruz. Zamanımıza kadar gelen bir muhteva, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye kollara ayrılmışız İslam olarak. Oysa ki Allah Teala'nın dizaynı böyle bir muhtevayı devre dışı bırakıyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu kainatın neresinde olursanız olun hep aynı yoldur. Allah'a giden yol. 100 milyar galaksi ve 100 milyar galaksinin her birinde en az 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk, bu sonsuzluğun içinde insan adı verilen bir mahluk var. İşte Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insandır ki o mutluluğa layık görülmüştür.

İşte o insandır. Her şey Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesiyle başlamıştır. Biz diyor, onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Secde Suresinin 9. ayet kerimesinde. Öyleyse ruh adı verilen Allah'ın ruhu bütün insanların içine o insan doğar doğmaz üflenir Allah Teala tarafından. Ve o kişi nefsin zaten sahibi olarak vardır. Bir de ruha sahip olmuştur. Fizik vücudunun dışındaki iki varlık daha, fizik vücut, nefs ve ruh, üçlü, insan üçlüsünü teşkil eder. İşte bu bağlamda Allah-u Teala insandan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Birçok insan bu mutluluğu çeşitli sebeplere bağlarlar. Mesela derler ki, benim çok param olursa ancak o zaman mutlu olurum. Sevgili kardeşlerim, paranın insana mutluluğu sağlayamadığı çok açık bir olaydır. Neden? Mutluluk bir insanın iç dünyasında sürfe söküne ulaşması, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde sürfe söküne ulaşması ve insanın Allah ile olan ilişkilerinde sürfe söküne ulaşması istikametinde üç ayrı cepheden bütünleşmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Bir insanın başka insanlarla diyaloğunda, beraberliğinde o insanları sevdiğini her halinden belli ederek onlara Allah-u Teala'nın güzelliklerini ulaştırması. Temel hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafınızdaki insanlara sevginizi belli ederseniz, onları sevdiğiniz cihetle onlar da sizi seveceklerdir. Genel çerçevenin böyle oluşması gerekir. Bunun dışında kalan insanlar kendilerini sevdiklerini onlara belli etmediklerinizdir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz. Davranışlarınızla bunu ispat etseniz, onlara yardım etseniz. Onların güzel taraflarından bahsetseniz sadece. Eğer tenkit edilecek tarafları varsa, bunu tenkit etmek suretiyle, onu kötülemek suretiyle değil, doğruya ulaştırmak üzere bir gayretin içinde olarak ulaştırmalısınız. Öyleyse bir insanın çevresindeki insanları sevdiğini sözleriyle söylemesi,

ve fiiliyatıyla bunu ispat etmesi, bu konuda kendine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olduğunu gösterir. Allah Teala bütün insanlardan bunu ister. Başkalarını seveceksiniz ama bu sevdiğinizi onlara belli edeceksiniz. Onlar bilecekler ki siz onları seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanları severseniz zaten halinizden belli olur. Herkesin gönlünü alan bir insan olursunuz. Siz onları sevdiğiniz için herkes de sizi sever. Nerede bir problem olursa onların yardımına koşmak göreviniz olmalıdır. İnsanları sevmek, onların güç durumda kalmalarında yardım etmeniz de kendisini göstermelidir. Kim bir güç durumda kalmışsa ona yardım etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yardımı her zaman hazır olmalısınız yapmaya ve her zaman herkesin yanında olmalısınız. Bunu da ancak insanları severseniz yapabilirsiniz. Öyleyse ilk etap sevmektir. İnsanların güzel taraflarını araştırın. Yanlış ve kötü taraflarını değil. Ayrıca ikinci bir süzgeçten geçirmeniz lazım. Herkesin yanlış ve kötü tarafı olabilir. Bunu insanlar hangi sebeplere bağlasınlar da bağlasınlar ama bu mümkündür. O insanların size kötü davranmaları halinde bile onlara en güzel davranışlarla yaklaşmalısınız. Onları sevdiğiniz halinizden belli olmalı. Eğer yapabilirseniz bu sevgi dünyası içinde onlar için gerçekten bir can kurtaran simidi olursunuz. Bu dünyada mutsuz yaşamak ölümden daha beterdir. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de mutluluğu Allah Teala farz kılmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutsuzluktan mutluluğa adım atmıştır. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınan bu kişi, 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ve taviyet sırasında ruh otomatik olarak ondan ayrılacaktır.
ve Allah'a doğru diğer seyri sülük yolcularıyla beraber yükselmek üzere Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacaklar. Oradan 7 tane gök katını aşarak, 7. katta da 7 tane alemden geçerek ruh zikir üzerindeki zikirlerini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşacak. Yani son noktadaki o yaprakları muhteşem renkte olan ağaca ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu seyri sülüktür. Allah'a doğru yolculuk edip Allah'a varmaktır. Kim bu hedeflere ulaşırsa o kişi için muhteşem bir sonuç söz konusudur.

O kişi bu hedefe ulaşırken Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başladıktan sonra 7 tane gök katını çıkana kadar o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Bu o kişinin davranış biçimlerinin bu nurların paralelinde %51 düzelmesi demektir. O kişi davranış biçimlerinin %51'inde kendini mutlu edecek olan davranışları oluşturur. %49'u o kişi için huzursuzluk verici davranış olarak kalır. Nefsinin kalbindeki afetlere, ruhunun hasletlerine paralel olarak insanların davranış biçimleri onları buraya ulaştırır. Bu %50 nispetindeki bir mutluluktur, dünya mutluluğudur. Ve böyle bir noktada insanın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve kıyametten sonra gideceği cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennettir. Dileyip ölmüşse, mürşidine tabi ettikten sonra ölmüşse ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennettir. Allah Teala bütün insanlara bu büyük hediyeleri vermeye hazırdır. O kişi ne yapacaktır? Sadece bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. İşte kalpten yapılan böyle bir talep, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. O Allah ki sizden sadece ona ulaşmanızı istiyor. Ulaşmayı dilemenizi istiyor. Bu dileği yaptığınız anda Allah için siz kendisine mutlaka ulaştırılması lazım gelen birisiniz. Yani ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde söz vermiş. Diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'ten fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dilesinler de kendisine ulaştırsın diye onların ruhlarını. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda direten bu yetmez. Ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Ve andolsun ki Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dallu, dalalen, uzak bir bayida uzak demek. Öyle bir dalalet içindedirler ki bu dalalet uzak bir dalalettir diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez.
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا Ve onları sebile, yani sırat-ı müstakime, yani ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yola ulaştırmaz. İlla tariki cehim. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte Allah'ın seçmediği insanlar sadece bunlardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse onlar dalalet içinde olanlardır. Tamam. Ama uzak bir dalalet içinde değillerdir. Uzak dalalet içinde olanlar başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız henüz Kur'an'ın bu hakikatlerinden haberdar değiller. Düşünün sevgili kardeşlerim, 30 seneyi aşkın bir zamandır, 32 yıldır bu hakikatleri insanlara söyleriz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Bütün din öğreticilerine, bütün insanlara ulaştırılması lazım gelen bütün ilmi ulaştırdık. Ama bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen gereken dersler alınmadı. İşte bir sonuç çıkıyor ortaya. Geleneksel İslam tatbikatı İslam'ın 5 tane şartını içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten samimiyetle insanlar bu 5 şartın bir insanı kurtuluşa ulaştıracağına inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin takva sahibi olamayacağı ve şirkte kalacağı kesindir gideceği yerde. Bu sebeple ne yazık ki cehennemdir. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediklerine bakalım. Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve böylece takva sahibi ol. O böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Konunun bundan sonrası bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Öyleyse ne oldu? Bir fırka oldu. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de geri kalan bütün fırkalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olduğunu gördük. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece onların takva sahibi olduklarını gördük. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda takva sahibi olur. Ve Allah Teala ne diyor Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde? Ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaad olunan şey budur. Li külli evvabin hafiz. Kaf 32, 33, 34 bunları söylüyor. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba ulaşmış demek. Sığınağa ulaşmış demek. Allah Teala diyor ki Allah'ın zatı Allah'a ulaşmayı dileyenler için en güzel sığınaktır. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah onun katında, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte kim meaba ulaşmışsa o meaba ulaşan kişi Allah Teala'nın bir büyük nimetine muhatap olmuştur. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın dizaynı odur ki Allah insanlardan sadece mutlu olmalarını ister. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah onun için sığınak olur. O kişi cennetin sahibidir. Daha ötesi daha evvelki devrede kişinin başının üzerinde tabi olduğu anda devrin imamının ruhu gelip yerleşir, oluşur. O da o kişinin hafiz olduğunu gösterir. Artık o ruh tarafından muhafaza altına alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmalarını ister bu dünyada ve kıyametten sonra da mutlaka onların Allah'ın cennetine ulaşmalarını ister. Öyleyse Kur'an'daki insanların yükselme kademelerine baktığımız zaman 7 tane kademe görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademedir. Dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Cennetin de birinci katına gidecektir. 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an
ikinci kat cennetin sahibidir. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Bu o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi dünya mutluluğunun %50'den fazlasını yaşayacaktır. Peki sonrası? Sonrasında kişi zikrini 18 saatten öteye geçirecektir. Günün 3'te 2'sinden daha fazla zikre başlayacaktır. Ve yeni bir muhtevaya kavuşacaktır. Ne olacaktır? Bu kişi 4. kat cennetin sahibi olacaktır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır, ulul-elbab olacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarda olacaktır. 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya mutluluğu artık tamamlanmıştır, hep mutlu olacaktır. Daha sonra bu kişi muhlis olacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edildi. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edecektir. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra da iradesini Allah teslim alacaktır. İrşada memur ve mezun kılının cümlesiyle bu kişiyi irşat makamının sahibi kılacaktır. O zaman bu kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki insanlar için cennet kademeleri 7 tane kademe. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an üçüncü basamakta da bir ve ikinci basamakları geçmiştir. Mürşidine ulaşıncaya kadar geçecek olan bir devrede görme, işitme, idrak etme hassaları Allah-u Teala tarafından geliştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber yeni bir safha başlar bu kişinin hayatında. Nefsin kalbi adım adım nurlarla dolacaktır. O kişi mürşide tabi olduğundan Allah'a tamamen teslim olduğu ana kadar geçen süreç içerisinde nefsinin kalbi mutlaka %100 nurlarla doldurulacaktır. O kişi için başka insanlara kötü davranmak, onlara bir kötülük yapmak artık söz konusu değildir. İşte böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşamak, nefsinizin afetleri ne kadar yok olmuşsa siz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri çok seviyor. Siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldınız. Bunun bilincinde olarak Allah için yaşayın. Allah için sevin. Davranışlarınızdan hep sevgi aksın. Ve en güzele ulaşmak için bir gayretin içinde olun. Ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Mutluluğun bütün boyutlarını yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi bu sonsuz güzelliklere ulaştırmasını diliyoruz bütün kalbimizle. Allah hepinizin dostudur. Şeytanı siz devre dışı bırakacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şeytan %51 devre dışı kalmış olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu %100'e ulaşır. Tesir etmeye çalışmaz mı? Çalışır. Ama nefsinizin afetleri kalmadığı için başarı kazanması ihtimali yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Çok sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyenler varsa bu konuşmamızı dinleyenler arasında, onlara bir şey söylemek istiyoruz. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu mutlaka kazanırsınız. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere daha iyiye yönelmek üzere. İşte bir davranış biçimleri konumuz daha geliyor gündeme. Başkalarından yana olmak. Sevgili kardeşlerim, bu başkalarından yana olmak var ya, kim dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka dünya saadetine ulaşabileceği bir çözüm bu. Bütün insanlar için. İnsanlar sosyal mahluklardır. Başka insanlarla bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sadece iki tane muhteva var. Bir, biz mutlu oluruz, başkalarını da mutlu kılarız. İki, biz mutsuz oluruz, başkalarını da mutsuz kılarız. Öyleyse ya etrafınızda mutlu insanların oluşturduğu bir hale, ya etrafınızda mutsuz olur insanların oluşturduğu bir karanlık. Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Veya onlar da mutlu, siz de mutlusunuz. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun mimarı başkaları değildir, sizsiniz. Mutluluğunuzu inşa edecek olan veya mutsuzluğunuzu inşa edecek olan hep sizsiniz. Sizin davranış biçimleriniz sizi ve çevrenizdekileri ya mutlu kılar ya da mutsuz. İşte sizin ve çevrenizdeki insanların mutlu olmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir dileğiniz var mı? Eğer varsa bilin ki bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl? Başkalarından yana olarak. Etrafınızdaki insanlar hep bir takım davranış biçimleri sergilerler. Siz de onları kendi vicdanınızda muhakeme edersiniz. Ve size göre yanlış davranışları vardır. Size göre doğru davranışları vardır. Siz başka insanların size göre yanlış olduğu davranışları dikkate aldığınız zaman o kişi için hükümlere varırsınız. Şöyle bir yanlışın sahibidir, şöyle bir doğrunun sahibidir diye. Ve yargılarsınız o kişiyi ve mahkum edersiniz. Yanlış davranışların sahibidir dersiniz. Peki sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Böyle bir şey yaptığınız zaman, başkalarını yargılayıp da mahkum ettiğiniz zaman acaba ne ölçüde haklısınız? Acaba mahkum ettiğiniz kişi, vicdanınızda mahkum ettiğiniz kişi hatalı davranıyor diye karara vardığınız kişi hangi tesirlerde, üzerinde hangi tesirler var olarak size göre yanlış saydığınız o olayı vücuda getirmiştir? Böyle bir vicdan muhakemesi yapıyor musunuz?
Herkese göre doğrular vardır. Herkese göre yanlışlar vardır. Kadın çizgilerle herkesin doğru kabul ettiği, kadın çizgilerle herkesin yanlış kabul ettiği olayların dışına çıkın biraz. Çıktığınız zaman şunu göreceksiniz. Bu herkese göre doğrular, herkese göre yanlışların bittiği yerden insanlara göre doğrular ve yanlışlar çıkar. Kendilerini göstermeye başlarlar. Hem herkese göre doğruların ve yanlışların var olduğu ahvalde, hem de insanlara göre nevi şahsına münasır doğruların ve yanlışların var olduğu ortamda, insanları yargılamadan evvel onların yerine kendinizi koymalısınız. Ben olsaydım böyle bir olayda ne yapardım diye düşünün. Yetmez. Acaba onun iç dünyasında sizin dışarıdan gördüklerinizin ötesinde neler var, neler oluşmuş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları kabahatli görmek, hatalı görmek son derece kolay bir şeydir. Ve gönlünüzden gelen, onu bu hatalardan kurtarma temayülüyle ona hatalarını söylersiniz. Acaba doğruyu mu yapmış olursunuz? İnsanları suçlamak, hatalar yaptığını söylemek size göre bir sonuç mudur? Öyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Etrafınızda birçok insan var. Hatalı davranışlar tespit ettiniz. O hatayı ona söylüyorsunuz. Böyle olmamalıydı diyorsunuz. Böyle olduğu zaman o kişinin davranışlarının dışında ne yapılabilirdi? Evvela onu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bir. İkincisi, yanlışı yaptığını düşündüğünüz kardeşinizi o yanlışa götüren size ait de nedenler olabilir mi diye düşüneceksiniz.

Acaba bir kardeşinizde bir sıkıntı görüyorsanız, huzursuzluk görüyorsanız, böyle bir şeyin oluşmasında siz de metaldar olabilir misiniz acaba? Acaba sizin de yaptığınız herhangi bir yanlış davranış söz konusu olabilir mi? Başka birini sıkıntıya sokacak, sıkıntısını hissettiren tablolar sergileyecek olan bir konuma ulaştırabilir mi? Diyelim ki hatalar tespit ettiniz. Bir olayları ortaya koyuş tarzı var herkesin. Böyle bir standartta bir kardeşinizin huzursuz olduğunu fark ettiniz. Sıkıntılı olduğunu fark ettiniz. Stresli olduğunu fark ettiniz. Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Bir, onun stresini görürsünüz sadece ve ona haddini bildirirsiniz. Yani sen huzursuzsun, sıkıntılısın ve böyle davranman yanlış dersiniz. Bunu demekle görevinizin bittiğini veya bunu demekle doğruyu yaptığınızı zannediyorsanız çok yanılırsınız sevgili kardeşlerim. Bundan sonra başlayacak olay. Hangi kardeşiniz, hangi sıkıntının içinde, davranışlarında onu ve sizi huzursuz eden neler var? Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey etrafınızdaki insanlara hatlerini bildirmek, onları suçlamak mı olmalıdır? Yoksa onlardan yana olmak mı? Ona veya onlara bir kişi olabilir, birkaç kişi olabilir. Söylemeniz lazım gelen şey, işte sen şurada şöyle davrandın, burada böyle davrandın. Bu davranışların da bizi üzdü. Bu davranışların yanlış davranışlar demeniz size ne sağladı, ona ne sağladı? Bunun muhakemesini yapacak mısınız? Yoksa yapmayacak mısınız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Haberler nasıl? Kişinin yüzüne o sizi rahatsız eden davranışını söyleyerek neden bunu yaptın? Bu yaptığın ya davranışın yanlış demeniz neyi değiştirir acaba? Ya da size veya ona ne fayda sağlar? Hiç düşündünüz mü? Diyelim ki böyle olmadı. Siz ona yaklaştınız ve dediniz ki seni biraz hüzünlü görüyorum, sinirli görüyorum, stresli görüyorum. Acaba bunun oluşmasında, bu stresin oluşmasında benim bir payım olabilir mi diye kendimi sorumlu görüyorum. Bunun için sana geldim sevgili kardeşim. Eğer bu davranışında, bu sana yüklenen bu streste, senin bu sıkıntılı noktaya ulaşmanda acaba benim yanlış bir davranışımın dahli var mı, katkısı var mı? Eğer varsa ben Allah karşısında suçlu olurum. Ve bu hatamı düzeltmek isterim. Onun için sana Allah rızası için şunu sormak istiyorum. Benim bu konuda senin üzerine yüklediğim bir stres oluşmasını vücuda getirecek olan bir davranışım mı oldu? Eğer olduysa bana bildirirsen minnettar olurum. Ben ne sana ne de bir başkasına üzüntü vermek istemem, huzursuzluk vermek istemem. Ama seni böyle gördüğüme göre bunun bir sebebi olmalı. Bu sebeplerden
biri bensem veya sadece bensem, o zaman ben Allah karşısında kendimi sorumlu hissederim. Allah'ın bana yasak ettiği bir fiili işlemiş ve seni üzmüş duruma girmiş olurum. Öyleyse bana lütfen hatamı söyler misin? Sevgili kardeşlerim, iki davranış biçimi arasındaki farkı acaba anlatabildim mi? İkincisi, başkalarından yana olmaktır. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendinizde arayacaksınız. İki, başkasının hatalı taraflarını değil, hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. İkisi de başkalarından yana olmaktır. Bir kardeşiniz huzursuz, bir kardeşiniz sıkıntılı, başka birisi stresli ve elektrikli bir ortam var. O stresli olan kardeşinizin neden öyle olduğu konusunda onun haklı olduğu noktaları araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah yolundaysanız ya da Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe yönelikseniz, en azından Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsanız, yapmanız lazım gelen şey o yaptığınız kadar basit bir şey değil. Yani başkalarına, ben senin bu davranışını hiç beğenmedim kardeşim, sen bunu yanlış yapıyorsun, buna hakkın yok dediğiniz an, siz başkalarının hatasını arayan, onu yakalayan ve onu yüzüne çarpan kişisiniz. Ama eğer siz, bu kardeşimiz neden acaba böyle? Böyle bir sonuca ulaşması, asık yüzlü olması, bana karşı davranışının güler yüzlü olmamasının arkasında acaba bana düşen hangi sebepler var? Ben bu kardeşimizin farkına bile varmadan kalbini mi kırdım? Acaba davranışlarımda bir bozukluk mu var? Onun gözüne batıp da onu huzursuz edecek, tasavvufa sığmayan ya da daha güzele ulaşmama engelleyen yanlışlarım mı var? Buraya kadar kendinizi tenkit süzgecinden geçiriyorsunuz. Ondan sonra da onun haklı tarafını arayacaksınız. Bu kardeşimiz böyle davrandığına göre mutlaka ona öyle davranmasını icap ettirecek bir tesir gelmiş olmalı. Bu tesirin sebebi ben olabilirim. Ama başkası da olabilir. Her halükarda bu alışmadığımız bir hüzünlü davranışı kardeşimizin, bir sıkıntılı davranışı, nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, karşınızdaki kişi kim olursa olsun, eğer etrafınızdaki bir insan hüzünlüyse, kederliyse, size düşen şey ona yaklaşmaktır. Kederinin, hüznünün, sinirliliğinin, stresinin arkasında neyin yattığını kendinizde suç arayarak ona sormaktır. Onun haklı taraflarını arıyorsunuz, kendinizin haksız taraflarını arıyorsunuz. İşte davranış biçimlerinin temelinde bu vardır. Başkalarından yana olmak. Ne zaman siz bir başkasını kuru bir dizayn içerisinde onun yaptığı bir hata dolayısıyla sadece tenkit ediyorsanız, senin bu yaptığın yanlış diyorsanız, bu sizi de huzursuz edecek olan, onu da huzursuz edecek olan nefsani bir davranıştır. Bu davranış Rabbani değildir. Siz sadece tenkit ediyorsunuz. Asla ondan yana değilsiniz. Nefsinizin bir afetinden yanasınız. Sadece tenkit ediyorsunuz.
Yani size göre bir hata var orada da. O hata işlenmiştir. Öyleyse onun sahibi tenkit edilmelidir. Dikkati çekilmelidir. İkaz edilmelidir. Bir daha böyle bir şeyi yapmamalıdır. Onun bizlere, etrafındaki kişilere böyle stresli, sert davranmaya hakkı yok. Öyleyse ben ona haddini bildiririm demektir. Hayır kardeşlerim. Hayır. Sizin buna hakkınız yok. Eğer etrafınızdaki kişiler şu veya bu sebeple huzursuzsa, sıkıntılıysa, bu sıkıntıya acaba ben hangi sebeple neden oldum diye düşünmeniz lazım her şeyden evvel. Bununsa en kesin çözümü, halli o arkadaşınıza bunu sormaktır. Seni hüzünlü görüyorum, stresli görüyorum. Evvela bu stresi senden uzaklaştırmak için ben ne yapabilirim? İkincisi, acaba bu strese sebep olan ben miyim? Veya sebep olanlardan birisi ben miyim? Sevgili kardeşlerim, hepinizin bunu yaptığı gün, işte o zaman Allah'ın toplumu olacaksınız. Sahabe gibi olacaksınız. Sahabe birbirlerine hep böyle davranmışlardır. Kim hüzünlüyse, kim bir şeye öfkelenmişse, bir sıkıntısı varsa, etrafındaki herkes onun etrafında, acaba nasıl ben bu kardeşime yardım edebilirim? Acaba bu üzüntüsünde, bu öfkesinde, acaba benim ona yaptığım, farkına bile varmadığım bir hata mı var? Sevgili kardeşlerim, farkına varmadan ne kadar çok hatalar işleriz biliyor musunuz? Evvela bir toplum dizaynı içinde yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayacaksınız. Bir toplum dizaynı asgari standartlarda başkalarına saygıyı emreder. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamanız gerekir. Her toplumun muhtevasında oraya ait olan kurallar vardır. Genel kaideler vardır. Herkesin ona uymakta alışkanlık kazandığı bir kurallar demeti her toplumda, özellikle dergâhlarda asıldır. Öyleyse hal buysa, etrafınızdaki her kardeşimiz sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onlara mutluluk verebildiğiniz, davranışlarınızla onları mutlu edebildiğiniz sürece. Peki bir kardeşinizi sıkıntılı gördünüz, sinirli gördünüz ve söylediğiniz şey sadece senin davranışın böyle yanlış bir davranış, bir daha böyle bir yanlışı yapmaman için seni uyarıyorum gibi, bu kelimeleri kullanmasınız bile, davranış biçiminiz buysa tasavvufa sığmayan bir büyük yanlışın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Bu size ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Onun kalbini kırdığınız için biraz da siz hüzünlendiniz. O kardeşimize ne kazandırdı? Öfkesinin daha çok artışına neden oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden buradasınız? Doğruları öğrenmek üzere buradasınız. Nereden biliyorsunuz davranışınızın doğru olduğunu? Ne zamandan beri insanlara hatalarını söyleyip onlara hadlerini bilmek, bildirmek tasavvufun amaçlarından biri oldu? Öyleyse
davranış biçimlerinin bel kemiğini, omurgasını başkalarından yana olmak teşkil eder. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, sahabenin bununla o hedefe ulaştığını bileceksiniz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Kalplerin telifi ne demek? Herkesin bir başkasından, etrafındaki insanlardan, o anda karşısında olan kimse ondan yana olması hali. Onun A'dan Z'ye kadar bir sürü davranış biçiminden hangisini işlediyse, o işlediği davranış biçiminde acaba onu haklı kılan ne?

Ben olabilir miyim? Veya acaba sadece buna sebep ben miyim? Kendi hatanızı araştırmak, eşelemek, başkalarının haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerinizi bir olayın ortaya konmasında teşrih etmek. Teşrih masasına olayı yatırmak ve şerh etmek, parça parça olayların dizisini incelemek, hangi davranış biçiminde, ne kadarı size ait, başkalarının huzursuzluğunda ne kadar payınız var? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu yaptığınız gün, üzüm üzüme bakarak kararır sözünün tam tersini, ışık ışığa bakarak aydınlanırı oluşturacaksınız. Hepinizden çevrenizdeki herkese nur saçılacak. Başkalarından yana olmanın iki safhasında da, iki tarafında da sahabe olabilmeniz, hidayetin bir ışığı olabilmeniz buna bağlı sevgili kardeşlerim. Biz bir toplumuz. Aramızda farklı düşüncelerin sahibi olan herkes yaşar. Herkesin her an başkalarından farklı bir düşüncenin sahibi olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte o farklı düşüncelerimiz var ya, o farklı düşüncelerimizi her zaman başkalarına mutluluk verecek şekilde dizayn etmeliyiz. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Ama başarıp başaramadığımızı nereden anlayacağız? Çok basit. Etrafımızdaki insanlardan. Eğer insanlar huzursuzsa, eğer sıkıntılıysa, başaramadık demektir. Demek ki biz davranışlarımızla etrafımızdaki insanlara eza veriyoruz. Etrafımızdaki insanlar davranış biçimlerimizden mutluluk duymuyorlar. Bu bize ait olan bir yanlış. O üzülerek, sinirlenerek bir kimseye bir şey söylememekle birlikte hüzünlenen kişinin hüzünlenmesine biz davranışımızla sebebiyet vermişiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birlik ruhunun, beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Herkes kendisini devamlı tenkit süzgecinden geçirmelidir. Ne zaman biz başkalarını tenkit edersek ve o tenkidimiz başkalarına sadece huzursuzluk verirse, bu tasavvufun tamamen dışında bir olaydır. Onun için Allah Teala diyor ki, meseleyi Allah'a veya Resul'e götürün. Eğer oraya ulaşırsanız, onda bu davranışı göreceksiniz. Size evvela sizin hatalarınızı soracak, sonra diğer tarafa onun hatalarını soracak. Ne oldu size karşı? Sizin hatalarınızı sorarak sizden yana olduğunu ispat etti. Çünkü
siz hatalarınızı söyledikçe

üzüm getirecektir. Yetmez, söylemediğiniz hataları da size ilave edecektir. İnsanlar için kabahat, açıklanması gerekmeyen zor bir olaydır. Bu yüzden birçok kardeşimiz olayların yapılmasından, işlenmesinden yana bir sıkıntı duymaz ama bizim o olayı öğrenmemiz onu büyük sıkıntıya sokar. Ne kadar yanlış bir düşünce sistemi sevgili kardeşlerim. Hem hata işlenecek, birinci hata, ikincisi de gizlenecek daha büyük bir hata. Halbuki hata işleyen kişi ulaşsa ve dese ki ben böyle böyle bir hata işledim, her zaman onun çözümü vardır. Mutlaka bir başka birine karşı bu hata işlenmiştir. Öbür tarafta devreye alındığı zaman mesele Resul tarafından mutlaka tatlıya bağlanır. Arkasında ne var? Arkasında iki taraftan da olmak var. Her iki kişi için de birinci kişi için onun hatalarını birinci kişiye göre karşısındakinin haklı taraflarını anlatmak. İkinci için de aynı şey söz konusu. İkincinin hatalarını birincinin haklı taraflarını müzakere etmek. Netice sevgili kardeşlerim itiraf etmekten insanlar hep kaçarlar ama daima hataları vardır. O hatalarınızı kendinize itiraf etmeniz yetmez, onu bile yapmazsınız. Ama başkalarına söyleyebiliyor musunuz? Sevgili kardeşim seni böyle hüzünlü gördüm. Bu sıkıntıda ben sana şöyle şöyle bir şeyler söylemiştim. Acaba bunun bir dahli olabilir mi? Bunu söylediğim şeyi seni üzmek için söylemedim. Hedefim o değildi. Ama söylerken düşüncem şuydu. Bu sebeple seni uyarmanın doğru bir şey olduğunu zannediyordum. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şey ki etrafınızda tenkit edecek şeyler bulmak, yüzlerce bulacaksınız. Eğer onu arıyorsanız, elinizde dünya kadar koz var. Başka insanların kalbini kırmak için ve kendinizi bir haksız noktaya ulaştırmak için. Tenkit süzgecinden geçirdiğiniz olayın arkasından başkalarını suçlamak, en azından ona eza veren bir olay değil midir? Neden öyle yapalım? Madem ki davranışımız başka birine eza veriyor, huzursuzluk veriyor, sıkıntı veriyor, başka bir insanın üzülmesine sebebiyet veriyoruz. Öyleyse bu kadarı yetmez mi? Böyle davranmamızın kesin teminatı olarak bu kadarı yetmez mi? Hangi davranışımız başkalarına huzursuzluk veriyorsa biz orada haklı değiliz. Sebepleri yüzlerce sebep sayın, hiçbiri geçerli değil. İnsanları üzmekle, huzursuz etmekle hiçbirimiz vazifeli değiliz. Ve ben de sizin üzerinize bekçi değilim bu konuda. Size nasıl mutlu olabileceğinizi anlatmakla vazifeliyim. Sizin yaptıklarınızın tenkidi benim görevim değil. Her olayda size haksız taraflarınızı aratmakla vazifeliyim. Siz arayıp bulacaksınız. Her seferinde karşınızdakinin haklı taraflarını size aratmakla vazifeliyim. Siz bulacaksınız. Ve bunu başarabildiğiniz zaman büyük bir iç huzuruna kavuşacaksınız. Ve neden daha evvel bu tarzda davranmamanın
sizi ne kadar zamandan beri huzursuz ettiğini keşfedeceksiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Davranış biçimlerinizle başkalarını mutlu etmek yerine mutsuz ettiğiniz sürece bundan en çok huzursuzluğa kapılacak olan siz olursunuz. Başkasına verdiğiniz her huzursuzluğun arkasından Allah size mutlaka azap eder. Başkasını üzersiniz. Arkasından da siz üzülürsünüz. Başkasını üzmenizin arkasında onu haksız bulmanız, kendinizi haklı bulmanız yatar. Mantık ölçüleriniz vardır. O ölçülere göre çalışır. Düşünce sisteminiz ve başkalarını suçlarsınız. Çok kolay bir olay. Ondan sonra da onları tenkit edersiniz yaptıkları hatalar dolayısıyla. Çok kolay bir olay. Asıl unsura ulaşmadıkça, meselenin derininde yatan yengeci, yılanı oradan çıkarmadıkça meselenize çözüm getiremezsiniz. Nefsinizin afetleri ve şeytan sizi hep başkalarının kalbini kıracak bir yerlere ulaştırır. İşte bu bir hatadır. Hangi olayın sonunda konuştuğunuz kişi sizin söylediğinizden eza duyduysa, üzüntü duyduysa, sıkıntı duyduysa, söylediğiniz sözler onun üzerine karanlık bir gölge gibi çöktüyse, onu huzursuz ettiyseniz, siz de huzursuz olursunuz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka azaplandırır. Bu azabı mutlaka yaşarsınız. Şimdi aksini düşünelim. Allah'ın emrettiği gibi davrandınız. Kendinizin haklı olan taraflarını değil, haksız olan taraflarını ele aldınız. Oradan yola çıktınız. Ve arkadaşınıza da bunu söylediniz açık açık. Bu olayda benim şurada, şurada, şurada hatam var. Ben bu hatalarımla demek ki seni rahatsız etmişim, üzmüşüm. Beni bağışlamanı dilerim Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah-u Teala'dan da şimdi ayrıca af dileyeceğim yaptığım hata sebebiyle. Bunu diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa bu size zor mu geliyor? Başkalarına eza verecek olan, huzursuzluk verecek olan davranışları beklemiyorum sizden. Öyle yapmamalısınız. Her olayda etrafınızdaki insanlara bir huzur sağlayacak davranışların sahibi olmalısınız. Arkasında sadece bu olmalı. Her konuşmanızın sonunda karşınızdakine huzur verdiğinizin bilinciyle, gönül rahatlığıyla muhatabınızdan ayrılmalısınız. Öğrenmek son derece kolay. Karşınızdaki kişiye dikkatle bakın. Ona ne verdiniz? Sadece onu huzursuz kılan şeyler mi yüklediniz ona? Konuşmadan evvelki durumuyla, siz onunla konuştuktan sonraki durumu arasında onu sıkıntıya sokan bir sonuç mu var? Onu huzursuz mu ettiniz? Ona eza mı verdiniz? Öyleyse davranışınız yanlış. Siz tasavvuf mensuplarısınız. Tasavvufun dışındaki insanlar değilsiniz. Siz İslam'ı, gerçek İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar olmakla mükellefsiniz. Sokaktaki insanlar bir ahlaksızlık deryası içerisinde toplumu dejenere etmiş durumdalar. Her taraf ahlaksızlıklar, her tarafta hırsızlıklar, suistimaller. Her şey başkalarını aldatma üzerine kurulmuş. Ne kadar sapmışız.
Osmanlı'nın güzelliklerinden. Şimdi biz size Osmanlı'nın yükselme devresinin kökeni olan, temeli olan tasavvufu, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı öğretmeye çalışıyoruz. Onlar bütün dünyaya mutluluk vermek üzere yaşadılar. Osmanlı bir cihan devletiydi. Nizamı alemdi. Aleme, dünyalara nizam veren Osmanlı. Arkasında Allah vardı sevgili kardeşlerim. Öyleyse zor bir şeyler mi bahsediyorum? Etrafınızdaki insanlara bakın dikkatle. Hangisi bir hüzünlü bir ifadenin sahibi ise hemen ona gidin. Seni bugün hüzünlü görüyorum. Bir derdin mi var? Acaba hangi şekilde yardım edebilirim sana? Bana düşen nedir? Lütfen söyle ki ben sana yardım etmeye çalışayım. Hiçbir şey yapamasanız bile bu sözünüz var ya, bu sözünüz o kişiyi mutlu etmek için yeterlidir. Onunla meşgul olmuşsunuz. Onun sıkıntısını ondan almak için teşebbüste bulunmuşsunuz. Başaramadığınızı düşünelim, hiç önemli değil. Bunu söyleyebildiniz ya, bundan sonra diyalog en güzel standartlarda yürüyecektir. O kardeşimiz de size ya içini dökecektir ya da bir açıklamada bulunamayacak bir olay olabilir. Başka biriyle alakalı, bir başkasının sırrıyla alakalı bir olay olabilir. Ama en azından o size derse ki, hay Allah razı olsun, gerçekten öyle mi görünüyorum? Beni aşan, benimle alakalı olmayan sebepler var. Onun için bir hüznüm var. Ama bana bunu söylemem var ya, bana dünyaları vermiş oldun sevgili kardeşim. Bunu söylediği zaman siz bundan ne hissedersiniz? Mutluluk değil mi, huzur değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapamaz mısınız? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Eğer toplumun büyük kısmı bizim aramızda da mutsuzsa, o zaman yanlış davranıyoruz. Öğrettiklerimizi değerlendirmiyorsunuz. Kendinize göre yorumluyorsunuz. Ve son derece basit, sağlam kaidelerden bahsediyorum. Başkalarından yana olacaksınız. Bu kadar. İki tane alternatif var. Bir, kendinizin hatalarını arayacaksınız. İki, karşı tarafın haklı hususlarını, davranışlarındaki haklılıkları arayacaksınız. Birçok kusurları olabilir. Onları görmemezlikten gelebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah içinsiniz. Yoksa herkesin kusurlarını arayıp bulan, onları yüzlerine çarpan insanlar da var. Her gittikleri toplumda kendilerinden yaka silkilen insanlar. Aman bizim aramıza katılmasa, gitse başka bir grupla beraber olsa diye insanların bucak bucak kaçtığı insanlar, onların dedikodusunu yapan, onları başkalarına çekiştiren ve beraber olmaktan sıkıntı, eza duyulan insanlar. Sevgili kardeşlerim, sakın öyle olmayın. Bu söylediklerimi, ana kaideleri hep düşünün. Yapamayacağınız bir şeyden bahsetmiyorum. Basit bunlar, basit olaylar. Yani bütün mesele iradenizi kullanarak şeytanın sizi sürüklemek istediği o kötü noktaya ulaşmamak. Hangi kötü noktaya? Başkalarını küçültmeye çalıştığınız, başkalarına hatalarını bildirerek, onlara hadlerini bildirmek, sözlerinizin sonunda insanların mutsuz oluşuna sebebiyet vermeniz. Bunlar asla
yaşanmakta olan İslam'la, tasavvufla bağdaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. Allah'ın elinde bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde. Ve kanun kendinizden yana olmamak, kanun başkalarından yana olmak. Bir başka ifade de şeytan ne söylüyorsa onun tersini yapmak. Allah size başkalarından yana olmanızı emreder. Şeytan kendi kör nefsinizden yana olmanızı emreder. Başkalarınızı ezmenizi emreder. Allah size hatalarınızı, kendi hatalarınızı bulup onları yok etmenizi emreder. Şeytan da hatalarınızı saklamanızı emreder. Onun için söylediğim şey son derece önemliydi. Hataları yapmak ve duyulmasını önlemek. İki defa yanlış, üst üste hatayı yapmak bir yanlış. Onun örtülmesine çalışmak, kişinin hatasını örtmeye çalışması ikinci yanlış. Eğer bunun için yalanı bir vasıta olarak kullanıyorsa üçüncü yanlış. Sevgili kardeşlerim, her yalan onun da saklanabilmesi için yeni bir yalanı gerektirir. Onun için yalan çirkindir. Sizi daima hakikatlerin dışındaki hedefleri insanlara doğruymuş gibi göstermeye yöneltir. Hatayı işlemek birinci suçunuz. Onu örtmeye çalışmak ikinci suçunuz. Bunun için de yalanı devreye sokmak üçüncüsü. Neden sevgili kardeşlerim? Onun yerine, o hataları işlemek yerine doğruları yaptığınız gün bu meseleyi kökünden çözeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı onları mutlu edecek olan davranışlar sergilemek, o zaman onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Başkalarından yana olmak, başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Kendinizden yana olmamak, yine başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Her geçen gün biraz daha hakim olacaksınız duruma. Şunu kesin olarak idrak edeceksiniz ki, ancak kendinizden yana olmadığınız takdirde mutlu olabilirsiniz. Ancak başkalarından yana olduğunuz zaman mutlu olabilirsiniz. Ancak hatalarınızı tespit edip onları düzeltmekle mutlu olabilirsiniz. Ancak başka insanların hatalarını değil, size hata gibi görünen davranışındaki öyle yapmasını icap eden haklı sebeplerini bulabilmekle ferahlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir gün öyle bir toplum olacaksınız. Hidayet çağının meşaleleri olacaksınız. Nurları olacaksınız. Bu bozuk toplum dizaynında hepiniz birer ışık olacaksınız, nur olacaksınız. Kendilerine bakılarak davranış biçimlerinin başkaları tarafından da düzeltileceği örnek insanlar. Temelde bir kanunu var Allah-u Teala'nın bunun için, başkalarından yana olmak. Onun iki safhası var. Kendi hatalarınızı aramak. Bütün olaylarda acaba nerede hata yaptım diye kendi hatalarınızı aramak. O hataları tespit edince onları bir daha yapmamaya azmetmek. Bu arada
güzel davranışlarınızı da arayabilirsiniz. İşte ne zaman başkalarından yana olduysanız o bir güzel davranıştır. Onu arayıp bulacaksınız. Niçin? Hayatınıza devamlı tatbik etmek için. Hep öyle yapmak için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Madem ki toplum olarak yaşamak mecburiyetindeyiz, madem ki başka insanların mutluluğunda bizim davranışlarımız mutlaka etken, mutluluğunda ve mutsuzluğunda, öyleyse bizden sadır olacak olan bütün davranışlar başkalarına mutluluk verecek davranışlar olmalı. Bizden sadır olacak bütün davranışlar başkalarına huzursuzluk vermeyecek olan davranışlar olmalı. Her olayın arkasından, her konuşma yaptıktan sonra o konuşmayı tamamladığınız kardeşinize dikkatle bakın. Acaba onda bir mutluluk mu vücuda getirdiniz? Sizinle beraber olmaktan huzur mu duydu? Yoksa varlığınız onu rencide mi etti? Huzursuz mu kıldı? Bir daha sizinle beraber olmak içinden gelmeyecek olan bir noktaya mı ulaştırdınız onu? Sevgili kardeşlerim, siz Allah katında en kıymetli ne zaman olursunuz? Başkalarına sadece mutluluk ulaştıran birisi olduğunuz zaman. O zaman siz Allah'ı temsil edersiniz. Her davranışınızda. Allah herkesin hep mutlu olmasını ister. Sadece bunu ister. Bütün kanunlarını, dinin bütün temel esaslarını bu hedefe insanları ulaştırmak için koymuştur Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda düşünün bir, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri bozmak değil, onları daha güzele ulaştırmak sizlerin elinde. Hepiniz toplumun bir sücesisiniz, bir ferdisiniz. Sizden çevrenize güzellikler yayılıyorsa, çevrenizden de size güzellikler yayılır. Hep pozitif dalga boyları yayın. Başkalarına mutluluk veren, huzur veren davranışların sahibi olun. Dikkat ederseniz başkalarını üzmemeye, dikkat ederseniz başkalarını mutlu kılmaya ikisini de yapabilirsiniz. Onları üzmemek, onları mutlu kılmak, ikisi de onların huzuru için gereklidir. Başkalarını üzmeyeyim de ben kendim mi üzüleyim diye düşünenler var aranızda. Hayır. Tam aksine başkalarını üzmediğiniz zaman siz üzülmezsiniz. Başkalarını üzmediğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman onun iki kat kadar mutluluğu kazanacak olan asıl sizsiniz. Öyleyse unutmayın, mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun üzerine bina edilir. Etrafınızdaki her kişi sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimi hiç unutmayın. Göreviniz başkalarına eza vermek değildir. Göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılmaktır. Birçok kardeşimize bunu anlattığım zaman, hayırlı neticelerini aldığım zaman ne kadar çok mutlu olduğumu o kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Yani başkalarının farkına bile varmadan huzursuz eden bir insan eğer riayet ederse Allah'ın kanunlarına, bir de bakar ki artık onları mutsuz etmiyor, huzursuz etmiyor. Aksine onlara mutluluk vermeye başlamış. İşte hepinizden beklediği Allah'ın bu.
Bizim de beklediğimiz bu. Öyleyse unutmayın, hepiniz bunu yapabilecek olan vasıflarla mücehhessiniz. Kullanın onları. Başkalarını mutlu etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzel sohbetinde daha bir arada olmanın o büyük huzurunu beraberce yaşadık. Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben beraberce yaşadığımız kanısındayım. Anladıysanız, bunun mutluluğunuzun bir reçetesi olduğunu da anlamışsınızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması, sizi Zülcenahin kılması konusunda Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu, Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın irşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşırsınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülâki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere. Allah'a ulaşmayı dilememişse. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir.
Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için, milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah-u Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin, daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden, sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah-u Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz.
Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını, öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu. İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar.
İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar birbirlerine sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın, anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez.

Başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim resulleri için de durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmele ile başlamak, her yeni günün sabah namazında

o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri. Bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak. İşte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan, iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nurda olmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurları ile mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı. Onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki
Ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız, mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır.
ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözümüze başlarız inşallah. İman muhtevasına baktığımız zaman bir inanç manası çıkıyor. Allah'a iman etmek, kitaplarına iman etmek, meleklerine iman etmek, resullerine iman etmek,

Burada imanın muhtevası içerisinde en önemlisi kitaplarına iman etmektir. Allah'ın kitapları, şeriat kitapları peygamberler eliyle biz insanlara ulaşır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Allah Teala tarafından kendisine yazdırmış olan şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Daha evvel bu kitabın bir benzeri Hazreti İsa'ya verilmişti. Hangi açıdan benzeri? 7 Safa ve 4 tane teslimi içeren bir benzeri. Hazreti İsa'dan evvel de Hazreti Musa'ya verilmişti. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. En eski olan Hazreti Musa'ya Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya İncil, en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi Allah-u Teala'dan indirilmiştir. Hepsi aynı dini içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti İsa'nın şeriatıyla, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı birbirinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir şeriat dilimi içerisinde Teva'ya bakalım. Daha sonra ne diyor Allah Teala? Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesine neyi emrediyor Allah Teala? Dini ikame edin ve ayakta tutun, hayatta tutun ve fırkalara ayrılmayın buyuruyor Allah Teala. Dinin ikame edilmesi. Allah Teala acaba dini ikame etmek demekle ne demek istiyor? Bir cümle aşağıda Allah Teala bu senin bu talebin diyor. Bu emrimizi yerine getirmen müşriklere ağır geldi diyor. Sonra da diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bir defa bu ayet-i kerime tek başına bütün dinlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şu anda üç kitaplı dinin daha evvelinde Hz. İbrahim'in şeriatının da aynı şeriat olduğunu, ondan evvel Hz. Nuh'un da şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. En evvele gidelim,
Hazreti Adem'in de şeriatı aynı şeriatta. 7 Safa ve 4 Teslim Hazreti Adem zamanında da yaşandı. İşte Habil ile Kabil'e baktığımız zaman Kabil'in öldürmek istediği Habil'in Yedi Safa ve Dört Teslim'i yaşamış, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok açık bir şekilde söylüyor. Eğer abisi Kabil kendisini öldürecek olursa, o ona mukabele etmeyeceğini söylüyor. Ve Allah diyor, takva sahiplerinin kurbanını kabul eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu sualin cevabını arayın. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Bakalım. Diyanet İşleri var Türkiye'de. 87 bin kadrosu olduğu söyleniyor. Hepsi de Allah'a inanıyorlar. Ve dini öğretenler var. Onların dışında birçok kuruluş. Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. İşte Allah'a inanan bu insanlardan hidayete erecek olan onların toplamına göre çok küçük bir topluluk söz konusu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz,

İnsanları hidayete davet ediyor. O ve onun bağlılarının, sahabesinin gidecekleri yerin mutlaka cennet olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse onlar hidayete ermişler mi? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olduklarını söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler, daimi zikre ulaşmışlar. Hepsi böylece ullel-vebab olduktan sonra muhlis olmuşlar. Ve sahabe adını verdiklerimiz ister Ensar olsun ister Muhacirin hidayete, son hidayete de ermişler. Yani irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuş? 14. basamakta müşriklerine ulaşmışlar. 21. basamakta Allah'a ruhları ulaşmış, Allah'a teslim olmuşlar ruhen. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta muhlis olmuşlar. 28. basamakta iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun konulmuşlar. Öyleyse sahabe için şunu söyleyebilir miyiz? Onlar hidayete ermişler mi? Hidayetin en üst noktasına kadar gitmişler. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Hepsinin sahabe adını verdiğimiz Ensar ve Muhacirin'in hidayet erdikleri kesin mi? Kesin. Yani irşat makamının sahibi olduklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin mi? Evet kesin. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Ensara ve Muhacirine onlara tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Demek ister Ensar olsun, ister Muhacirin iki gruba da tabi olunmuş. Bu sebeple hepsi irşat makamının sahipleri. Peki ne olmuş sahabeye de bu edebe ulaşmışlar? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Onun sözlerinden aldıkları ilhamla, onun sözlerini değerlendirmekle Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu öğrenmişler. Hepsi dilemiş. Ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler mi sualinin cevabını Allah Teala şöyle veriyor. Vellezî neştenebu tâgûte Zümer suresi 17. ayet-i kerime.
وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Yani tağuta kul iken, tağutun kulu iken, elbette ondan evvel sahabe hiçbir şey bilmiyordu. Bir defa bütün kabileler arasında düşmanlık vardı. Yetmez. Kan davası vardı. Her kabileden birileri başka kabilelerden insanları öldürmüşlerdi. Öldürdükleri için karşı tarafta o kabilelerin her birinden birilerini öldürüyordu. Bu öldürmeler son öldürme bir intikam vesilesi addedilerek hangi tarafta birisi öldürülmüşse o taraftan birisi diğer taraftan birisini öldürmek üzere derhal harekete geçiyordu. Bu kan davası kıyamete kadar uzayabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğrendiler. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda onların daha ilerideki kademelerine bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete ermiş. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra muhlis olmuşlar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman olayın arkasında ne var? İşte bugünlere gelelim, karşılaştırma yapalım. Bütün sahabe 7 zamanın 7'sinde yaşamışlar. Gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sonra davetlerini gerçekleştirmişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bu taviyetleri gerçekleşmiş mi? Allah Teala Mümin Suresinin 10. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Allah Teala'nın Mümin Suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediği şey, akabede onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabede kelimesini Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi söylemiyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Ve üçüncü safhaya bakıyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırması, ruhun Allah'a ulaştırılması olayı. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18 öyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim,
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 22. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi?

Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e, ben la tabidu şeytane, innehu leküm adun mübin ve eni buduni, hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır diyor. Öyleyse onlar da Davud'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu farz emir gereğince. Ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş bütün sahabe. Çünkü onların hidayete erdiklerini açık bir şekilde söylüyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bundan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri geliyor. Onu da gerçekleştirmişler.

Ali İmran, Nurettin Allah Teala, bunlar veçlerini onlara deyin ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Siz de öyle yaptınız mı? Sorun bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine diyor Allah Teala. Bunların hepsi birer merhale. Neye dayalı? Sahabe Allah'a iman etmiş. Bu imanın arkasından Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki bundan sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bundan sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha üst kademeye bakıyoruz. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikirle nefs Allah-u Teala'ya teslim olur. Bütün sahabenin ulul-elbab olduğu, Rablerin sahibi oldukları, yani bu hedefe ulaştıkları kesinlik kazanıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab eskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde de zikretmek, daim zikrine sahip olmak demektir. Bir insan ya oturur, ya ayaktadır, ya yatıyordur. Bunların üçünde de zikir söz konusuysa o kişi daim zikre ulaşmıştır. Bütün sahibe ulaşmış. Ve ulaşanların ulul-elbab olduğunu söylüyor Allah-u Teala. O zaman sahabe ulul-elbab olmuş. Onların ulul-elbab olması neyle belli? Daimi zikre ulaşmalarından belli. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a, nefslerinin kalbinde hiç boş yer kalmadığı için, tamamen nurda dolduğu için nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olma kademesi geliyor. Ve ona bakıyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki tamam Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Öyleyse bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Son kademeye gelmişler mi? İrşat makamına tayin olmuşlar mı? Demin bir vesilede geçmişti. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sahabe künele benim var ya diyor. Onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a inanmışlar, tabi olmuşlar. İman, tabiyetin öncüsüdür. Evvela Allah'a inanılacak ki tabiyet gerçekleşebilsin. Ama iman, Allah'a iman tek başına insanları hidayete götürür mü?
hidayete erdirir mi? Onların ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim eder mi? Etmediğini görüyoruz. Şimdi sahabeyi beraberce inceledik. Gördük ki üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi, Allah'a teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi hepsi başarmışlar. Onların adları sahabe. Ve onlara tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Öyleyse bunun bir bütün olduğunu görüyoruz. Şimdi 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o 87 bin kadrosunun Allah'a, bir tanesinin bile Allah'a inanmadığını söyleyemez. Hepsi bu açıdan kesinlikle mümindir. Hiç kimse ilahiyat fakültelerinde ders veren öğretim üyelerinin, orada öğrenim görenlerin, tarikatlara bağlı olanların, olmadan İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin, hiçbirisinin Allah'a inanmadığını söyleyemez. Bunlar hep inancın gereği. Şimdi bu kadrolara bakalım. Bunlardan tarikat mensupları bu 7 safhanın 7'sini de yaşayanlardır. Peki, İslam'ın 5 şartıyla hidayette olduklarını düşünenler aynı inancın sahibi değiller mi? Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar. Allah'ın inanç konusunda söylediği her açıdan meleklerine, resullerine, hepsine inanıyorlar. Ama hidayetteler mi? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayette olamaz. Ama onlar imanın sahibi değil mi? Sahibi. İmanın bu inanç şartlarına intibak etmişler ve inanıyorlar. Ama imanları onları hidayete ulaştıramıyor. Bir insanın hidayete ulaşmaması halinde, affedersiniz, ulaşmaktan vazgeçtik. Hidayet üzere olmayı gerçekleştirememesi halinde o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte iki tane ayet, Rum 31 ve 32. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekun salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma böylece. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve
Allah'a mülaki olmayı dilediği için takva sahibi olmuş. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olduğu ilk nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gördük ki bütün sahabe tağuta kul iken, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki, affedersiniz 17. ayet-i kerimesindeki bu hakikati ulaştırdık sizlere. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve ötesine geçtiler. İradelerini Allah teslim edene kadar gittiler. Öyleyse birinci kademe Allah'a mülaki olmayı dilemek, işte sevgili kardeşlerim, eğer bu dilek yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, herkes şirktedir. Takva sahibi değildir. Cennete sadece takva sahipleri gideceği için gidecekleri yer cehennemdir. Nereden belli yalnız takva sahiplerinin cennete gideceği? Allah Teala diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. İşte vaaz olunduğunuz cennet budur. Kime yaklaştırılmış cennet? Takva sahiplerine yaklaştırılmış. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Ve takva sahibi olmanın başlangıç noktası açık ve kesin olarak Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan böylece kurtul diyor Allah Teala. Müşriklere bakıyoruz. Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır değil. Allah Teala açıklamasını yapıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir şekilde oyalanırlar diyor. Kendilerinde olanın doğru olduğunu zannederek oyalanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olmak neyi içerir? Takva sahibi olmak ilk etapta demek ki Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak gerçekleşebilir. Münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Çünkü iki ayetin mütevazını anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor zaten, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Onların puta tapması söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Kur'an-ı Kerim'de bu ayette açıklanıyor. Rum 31 ve 32. Fırkalara ayrılan insanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul olduğunu söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan, insanlara karşı olan hedefini,
mutlaka gerçekleştireceğim dediği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Kimdir mümin olmayanlar? Cennete gidecek olan müminler kimdir? Mümin olmayıp cehenneme gidecek olanlar, cehennemle birlikte cehennemde kalacaklar kimlerdir? Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de de bir tek fırka var, Rum 31'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar, Rum 32'de geçen, Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılmış olup her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. İşte bu sebe 20'de fırkalara ayrılanlar cehenneme gidecek olanlar olarak, hidayete eremeyenler olarak gösteriliyor ve Sebe 20'de mümin olmayanlar kafirler olarak gösteriliyor. Öyleyse burada mümin olmayanlardan muradı ne Allah-u Teala'nın? Hak mümin olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, onlar da hak mümin olacaklardı ve mutlaka cennete gireceklerdi. Ama dilemedikleri için o diğer bütün fırkaların arasındalar. O tek fırkanın dışında kalan, şirkte olanların arasındalar. Öyleyse Allah'a iman hidayete erdirir mi? İşte bugünkü bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. Ve bütün dinlerde sadece küçük fırkalar, onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hristiyanların ve Yahudilerin arasında da azınlıkların içinde de gece sabaha kadar zikreden, Allah'ı tesbih eden ve secde eden insanların varlığı söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a iman, sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek için bir insanın elbette imanının var olması lazım. Bunlar inanıyorlar ki bunları yapıyorlar. Ama bu 5 şartı yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İnanıyorlar. Demek ki iman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Bu imanın kuvveden fiile çıkışını temin eden İslam'ın 5 şartı da hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şart da zikirdir. Zikirsiz de hiç kimse hidayetin kademelerini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek şimdi herkese sesleniyoruz ve Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı, bütün boyutlarda yaşamanızı yüce Rabbimizden diler sözlerimizi inşallah burada tamamlarız.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah-u Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk, iç dünyanızda da, iç aleminizde de, yani düşünce platformunuzda da, dış aleminizde de, başka insanlarla ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de, sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur.

duyma. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanı nasıl atacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz, bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa da altını çizerek söyleyelim, mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz
eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de, yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı, öyle bir saygıyı oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar, yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.
2: (Gülüyor)

0: söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boşlar var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, geçen gün bir ünlü hoca efendi komşularımıza geldi. Apartmanımızdaki birkaç aileye sohbet verdi. Orada mürşidin elinin öpülmesinin şirk olduğunu söyledi. Bir de mürşidin resmiyle rabıta yapılmayacağını söyledi. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi bunlar tasavvufu bilmedikleri, tasavvufu yaşamadıkları için geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların yazdığı el yazması kitaplardan beslenmişlerdir. Öyle olunca kendisindeki o zanları, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeleri söyleyecektir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Ve mürşidin elinin öpülmesi de bir Kur'an gerçeğidir. Şimdi tabi mesela dikkat ettiyseniz hep bizim dışımızdaki insanlar din konusunda bir şey söyleyince bir ayet, bir hadis söyleme gereğini duymuyorlar. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. يَتَبَعُونَ اِلَّا زَنَّ اَنَّ زَنَّ لَا يُنْ مِنَ حَقِّ شَيَّنْ

1038 tabi ol, Cuma 2 tabi ol, ben mi? Mürşide tabiyet farz. Şimdi belki bu zat-ı muhterem diyecek ki bu ayetlerin dışında hadis nerede? 7 tane hadiste de Allah Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Şimdi hem ayetler hem hadis tabiyeti açıklıyor. Ve bu kişi hem hadise hem ayete karşı çıkıyor. Elin öpülmesi var mıdır? Vardır. Fetih suresinin 10. ayeti kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse biatte el üstünde el. Biat eden kişinin eli altta, önünde biat edilen kişinin eli üstte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde hac etmek üzere sahabe kafilesi Resulullah'la birlikte gidiyorlar ama oradaki müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor ama Hazreti Osman'ı da tutukluyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü Fetih 18'de bildirildiği gibi ağacın altında onları biade davet ediyor. Orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de sağ elini sol elinin üzerine koyarak ve ağzına götürerek 2 kere, 3 kere el öpüyor. Yani biatın nasıl olması gerektiğini bize açıkça ifade ediyor. Tabiyetin nasıl olması gerektiğini. Öyleyse yapılabilir. Mürşidin resmiyle de rabıta yapılabilir. Bunlar tasavvufu bilmedikleri için Kur'an'daki İslam'ın tasavvufla yaşamasını hiç hayatlarında olmadıkları için bunları söylüyorlar. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam mağfiret ve şefaat sadece isim olarak mı ayrı? Aslında aynı kavramlar mıdır? Farkları sadece bakış açısından mı kaynaklanıyor? Değil. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Ama tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının o kişi için talebi de mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Tıpkı her insanla Allah arasında bize ve Allah'tan gelenler rızıktır. Kim olursa olsun. Ama insanın diğer insanlarla bu mal alışverişi infaktır. Nafakadır. Mesela boşanmış karı koca ailesi erkek olması hasebiyle onunla Allah arasında rızıktır. Ama boşanan eşle de Allah arasında orayı rızıktır. Fakat eğer boşandıktan sonra ona nafaka bağlanıyorsa artık hanımı kocasından rızık değil, nafaka alıyor, infak. Bunun gibi bir kavram söz konusu. Farkları sadece Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından bir de bizimle mürşit arasında, devrin imamı arasındaki ilişkiler açısından farklılık söz konusu. Bir kardeşim muhterem hocam İslam'dan neler kopmuştur açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim İslam'dan 19 tane kavram Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 19 kavram tamamen din tatbikatından çıkmıştır. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli,

0: salihat, nefs tezkiyesi, bir irfan, zühd, ul elbab hikmet, ihlas teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkmıştır. Evin imamın öğretisi, marif ve mürit ömkülerden nehyetmek, bu muhteva içerisinde kişi ne yapıyor? Bu kavramları hayatına tatbik ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı diremiyor, müşnere tabi değilse, o kişi için bu kavramların hiçbir önemi yok. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece mezarlarda okunan bir kitap. Fal bakılan bir kitap. Halbuki Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Her şeyden evvel başlangıç noktasında delalette olan insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim üstesine, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte Allah-u Teala'nın dilemimiz halinde bizi hidayete erdirmesi, ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Diğer evliyalar gibi, ya Rabbim, onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunmak asıldır. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'dan neler kopmuştur? 19 tane kavram İslam'dan kopmuş. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Hedef emirler, Kur'an'ın hükümleridir. Vasıta emirler de öyle, ama hedef emirler belli yani. Hedefin tespiti, niyeti ifade ediyor. İnnemel amalu bin niyeti. İbadetler amellerdir. Ama ilim bir niyeti ifade ediyor ve ibadetler amellere tabidir. İbadetler ilme tabidir. Örneğin Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hedefi belli değil, Allah-u Teala'dan yardım alamaz ve ne yaparsa yapsın o ibadetler boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın gerçekleştirmeyi istediği 7 tane hedef var ama asli unsur 4 tane hedef. Ruhun teslimi 1, fizik vücut teslimi 2, nefsin teslimi 3 ve iraden teslimi 4. Başlangıcı ruhun teslimi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Lika Allah'ı gerçekleştirmeyen insanın ameli boşa gidiyor. Vasıta emirleri yerine getirmiş, zikir de yapmış, her tür şey yapmış ama bunların hepsi boşa gidiyor. O zaman ilim ibadetin imamıdır buyurmakta. Bu hadisi açıklar mısınız? İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeğidir. Lika Allah. 7 ayet-i kerime bakıyoruz. Bunlar ilimdir. 7 ayet-i kerimede lika Allah'a dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. O delalette olanlar hangi ameli yaparsa yapsın hepsi boşa gidiyor. Ama lika Allah'ı dileyen kişi, onlar da amel yapıyor. Onlar Allah hidayet erdirir ve onların ameli boşa gitmiyor. İlim ibadetin imamıdır. Veya başka bir deyimle innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Ve İslam'da da niyet amelden üstündür. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişiye Allah'ın katından bir şey gelmesi söz konusu değil. Asıl olan nedir? Asıl olan kesinlikle hedeftir. Vasıtalar Hedefe ulaşmak için vasıta emirleri yerine getirmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben hocam. Bir sualim olacaktı. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yani suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız diyor kardeşim. Evet. Fıska düşmesi halinde ermiş evliya olan bir kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi kaybedebilir ve cehennemliklerden olabilir. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, Allah'tan ona bir gazap vardır. Bu niye böyle? İşte Nahl 107'de açıklıyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. 3 saatlik zikire Allah-u Teala bunu hediye ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Vasıta emirleri zikri sevdiriyor. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu sefer iblis devreye giriyor, nefs devreye giriyor. Çevre şartları negatif olarak devreye giriyor ve kişinin üzerine saldırarak o kişi de zikirde azalma, en sonunda zikri yapmama noktasına geliyor. Zikri yapmayınca da bu sefer otomatikmen mürşitten şüphe ediyor. Ve o kişi dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyor ve kim dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirirse o zikri bırakmış demektir yani. Ahiret hayatının en büyük vasıtası zikir. İşte Nahl 108'de işte bu insanlar ulaike lezine teballahu ve la kulubim, Allah onların kalplerini tabi etmiş. Ve semim ve la absarim, ve işitme hastalarını görme hastalarını da tabi etmiştir. Onlar artık ayetlerden gafildirler. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum 33'te de insanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırıp Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken de rahmete düşerler. Demek ki kişi evliya olduktan sonra, hidayet erdikten sonra da bunu kaybedebilir mi? Evet. Dünya hayatını, ahiret hayatının önüne geçirirse. En hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyen, başkasının yük olmayan bir kişiye diyor Allah Resulü. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, İnsanlara sevgi, saygı, güler yüz gösteriyoruz ama onlar bunu istemiyor. Bize ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi uygulamaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşim, iki hal de güzel. Yani Allah bizden ne istiyor? Bizden mutlu olmamızı istiyor. Ne zaman mutlu oluruz? Hayrı işlediğimiz zaman. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki insana sevgi, saygı gösteriyoruz. O sevgi saygı gösterdiğin zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama onlar bunun karşısında ne yapıyor? Ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bir kere daha derecat kazanıyorsun. Öyleyse derecat kazandığın her noktada bu ağza alınmayacak sözler söyledikleri zaman belki biraz canın sıkılıyor ama sen derecat kazanıyorsun. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Aile saadetinin, kurtuluşun şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasına bağlı. Öyleyse o kişi bize ağza alınmayacak kelimeler söylediği zaman derecat kazanmamız lazım. Belki de o kişinin sebebiyle kazandığımız dereceler bizi cennete götürecektir. Ama bir de bizim kendi yaptıklarımız var. Sevgi, saygı, güler yüz. Biz bu güzellikleri göstermezsek, başkasının bize yaptığı kötülükler sebebiyle biz cennete girebilir miyiz? Hayır. Daima bizim kazandıklarımız boşa giderse cehenneme gidiyoruz. Öyleyse cehennem kişinin yaptıkları sebebiyledir. Cennet de kişinin yaptığı sebebiyledir ama Allah'ın ilavesi var. Ne yapıyoruz? Biz yanlış yaptığımız zaman bire bir cezalanıyoruz. Ama iyi yaptığımız zaman en az bire 10, bire 700. Öyleyse cehenneme gidenler cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle oluyor. Allah razı olsun. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi? Tabii bu bizim açıklamamız. Bir de o kişiler bu yanlışları yapıyorlar ya, onun yanlışları yapmaların sebebi nefsleri ve şeytanın etkisinde olmaları. Onları da Allah'a davet ederek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak suretiyle bir tebliğde bulunabiliriz. Bunda başarılı olursak o zaman onlar da Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Onlar da artık biz onlara iyilik yaptığımız zaman onlar da bize iyilik yapmayı düşüneceklerdir ve onlarla birlikte bir güzelliği yaşayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Mülten Hocam, yılbaşı ya da Noel kutlaması gerçekten Hazreti İsa Aleyhisselam doğum tarihine göre mi yapılıyor? Yoksa bu bir uydurma mıdır şey? Sevgili kardeşlerim, bu bizi pek enterese etmemeli. Önemli olan niyettir. O tarih midir, bu tarih midir? O kadar önemli değil. Kutluyorlarsa Hazreti İsa Aleyhisselam bir Allah'ın peygamberi. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Nebi Resulullah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi. Dolayısıyla Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Nebi Resulullah'ın peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve biz başkalarının inançlarına saygı göstermeliyiz. Kaldı ki biz bütün kitaplara iman ediyoruz. Bütün Nebilere iman ediyoruz, Resullere iman ediyoruz. Öyleyse olay bu bizimle onlar arasında bir çelişkiyi değil, bir beraberliği sağlamalı. Kutlayan, kutlamak isteyen, kutlar, kutlamak istemeyin de kutlamaz, zorla onlara niye kutlamıyorsun dememiz uygun değil. Herkesin aslında birbirine saygı göstermesi ve inançlarına saygı göstermesi asıldır. Bir izleyici Muhterem Hocam, hanımlar özel günlerinde Kur'an okuyamıyorlar, namaz kılamıyorlar. Fakat sure ve dua okuyabilirler mi? Nas, Felak, Ayet-el Kürsi. Evet sevgili kardeşlerim, yani özel günlerinde Kur'an'ın bütününe dokunamıyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 222-223'e bakalım. Evet. Sana 222. Sana hayz halinden kadınların belli günlerinde soruyorlar. De ki o bir azadır. Bu yüzden hayz zamanında belli günlerde kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla buraya her gelin. Bak ki Allah tevabın tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. 223'e bakalım. Bakara 223. Kadınlar sizin için bir tarladır. O halde kadınlarınızın diğerinizden yaklaşın. Kendiniz için derecenizi artıracak ameller takdim edin. Allah'a karşı takva sahibi ona mülaki olacağınızı bilin. Fettakullah alemu. Evet. Yani Kur'an'ın bütününe bu konuda ama hayz halindeyken de ayet naz, felak naz, ayet-el kürsi okunabilir. Bir problem yok inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mehdi Aleyhisselam'ın 9 veziri olduğunu sizden öğrendik. Bu 9 veziri aynı anda, aynı zaman diliminde mi gelecek? Hayatta olanlar arasındandır. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla sıralamada, huzur namazının sıralamasında devrin imamı iki kişi Nebire Sultanı Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam, bir kişi ve iki kişi ve ondan sonra yedi kişi, dokuz tane vezir söz konusu. Sonra kutuplar geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatüh. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir sual arz etmek istiyoruz Bursalı kardeşler olarak. Sualimiz şu hocam. İnsanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sizleri çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşler olarak. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmeye rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sevgili kardeşlerim, bunun bir tek sebebi iblistir, şeytan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kalbi %100 karanlıklarla dolu ve şeytan %100'üne tesir ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve Araf 17 sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Devrin imamı dört cepheden İnsanı şeytana karşı koruyandır. O zaman kendisini Allah'a adamış mürşit o kişiyle şeytan arasına gidiyor ve şeytan artık hiçbir şey yapamıyor. Yani mürşit devrede olunca şeytanın etkisi sıfır. Ona yaklaşamıyor. İşte İblis hedefine ulaşabilmek için ne yapması lazım? İrşat makamını kötülemesi lazım. Neyle yapabilir bunu? Kin ve nefretle. Nitekim İblis insanların baş düşmanıdır. Ama çok müşriklerden nefret ediyor. Çünkü biliyor ki kişi mürşidine ulaştığı an artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati bize bildiriyor. Örneğin Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. İlla ibadekel muhlisin. Öyleyse kimdir muhlis kul? 19 faziletin sahibi, şeytanın artık pençelerini hiç asama geçiremediği bir kişi. Çünkü şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Tamamen kalbi %100 nurlanmış 19 faziletin sahibi, yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşide, bir muhlis kula artık şeytan asla negatif tesirde bulunamaz. Öyleyse iblisin mürşitlerden nefret etmesi insanları ondan uzaklaştırmasıyla, mürşide karşı kin ve nefret tohumlarını atmak suretiyle yapar. Evet, bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten var diye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanat diyor. Emanetler. Yani çoğul. Ama sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine
Allah Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetleri, o emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila Rabbike emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz. İradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2- Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule gelir ki getirir ki nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan afetlerle doluyken adım adım Allah Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah-u Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah-u Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı, bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisine evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri, orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitret-ül Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitret-ül Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitret-ül Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları, muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah-u Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk, ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh, Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ve nefaha fihi ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah-u Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah-u Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefs de taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruh da taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde, sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinizde derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk haline alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir. Ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyüellezine aminüzkürullâhe aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazla birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi de fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız ...18 ay sürmüştü. Öyleyse o günden bu tarafa dünya üzerinde çok şeyler değişmiştir. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurları celbettiği için önemlidir. Allah'ın isminin tekrarı Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı özellikle yer almıştır. 1. Az zikir, günün yarısından daha az zikir. 2. Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. 3. Daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu 4 konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amel olanlar,
Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Yeskurunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ alarak yatmalıyız. Ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek, o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak ikinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak, zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih bir insanın salah makamının 5. kademesine ulaştığında Allah Teala'nın onu İrşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunda da artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibidir. Kendi iradesinin dışında 24 saat Allah'ın adı o kişinin iç dünyasında tekrar eder. Allah Teala'nın bu muhtevada vücuda getirdiği sonuç
az zikir, çok zikir, daimi zikir ve tesbih olmak üzere dört kesimden oluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir.

salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir üç tane faktör bir araya geldiğinde bunların en büyüğünün zikir olduğu söyleniyor Allah Teala tarafından. En büyüğü zikirdir deniyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidine ulaşıp tabiyetini temin eder, mürşidini Allah seçer. Allah'a hacet namazını kılıp Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşit o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah-u Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşit gösterir, bir vekile baştan bir hacet ettirir, o vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşidi, kişi gider ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka bu abdestini gerektirir. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas felaknas. Bu abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşit talep ediyorsa mürşidini halis niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. Bu kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır. Hem bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiyetle beraber ruh tabiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından gelen ruh ne yapar? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Onların diyor

Başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin üzerine, başının üzerine gönderilir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyri sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini geçer. Ve zikir her kademede biraz daha artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması bu başlangıç noktasından itibaren ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım. Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Üçüncü kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün yarı yarıya günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle, nefsinin kalbindeki afetlerle, fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle, nefsinin kalbindeki fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudun teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur.
Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur. Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra 2 sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise, günün 1/3'si kadar, 1/2'sinden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu, o kişi için bir başka olaydır fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken fizik vücudun teslimi için günün 1/3'si kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır, konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, 3. kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden
kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp yüzünü açar Allah Teala, kalp kulağını açar. Dört tane özellik oldu. Sonra o kişi ulelvap olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder. Her an konuşabilir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamına sahip olur kişi, nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulelbap makamında bu kişi 7 mertebe kalbimize yan olan birisidir. Yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başının üzerine salam nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır. Ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak, artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler irade yapıları bağlı olduğu için Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah-u Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanı Allah halleder. Sizleri mutlaka kendisine ulaştırır. Biliyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve biz istesek de istemesek de ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek. İstersek bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dileriz. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder bu tabiye sırasında. Sonra da Allah'a doğru çıktığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın bizlere üfürdüğü ruh, böylece gene gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir farz emirdir. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Yani geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Tüm insanlar için eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir husus. 2 tane alternatif var. Birincisi, bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek ki bu Allah Teala'nın farz emridir. Böyle bir şeyin yapılmadığını düşünelim. İnsanların hepsi Allah'ın emrinde değiller ki, bir kısmı da nefslerini ıslah etmedikleri için şeytanın emrinde kalanlardır. Bir kısmı ise özellikle şeytana tapanlardır. Şeytana tapanlar da var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki teslimlerimizi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu teslim etmişiz Allah-u Teala'ya. Sonra fizik vücudumuzu teslim etmişiz. Sonra nefsimizi teslim etmişiz. Sonra irademizi teslim etmişiz. Hepinizin bu mertebelerin hepsini aşmanızı ve ruhunuzu da ve içinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi dileriz Yüce Rabbimizden. Allah'ın yardımıyla hepsi mümkündür ve gayret ederseniz bunları sırayla Allah'ın yardımıyla sizler de gerçekleştirebilirsiniz.
Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmanın garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah verdiği sözden asla caymaz. Verdiği sözü %100 mutlak olarak yerine getirir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. O bütün insanların, cinlerin, bütün kainatın Rabbidir. Kainatı yaratan Allah'tır. Bizim şu dünyamız bu kainatta bir noktadır. Böyle bir noktada biz insanlar hamdolsun ki yaşıyoruz. Kainatın kim bilir neresinde, kim bilir ne kadar insan yaşıyor. Yaşadıklarına kesin olarak eminiz. Sadece bizim dünyamızda değil, birçok dünyada hayatın olduğu kesin bir gerçektir. En azından bizim aldığımız cevap, Rabbimize sorarak aldığımız cevap, evet, kainatta sizin gibi çok dünya var. Orada da insanlar da yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Özellikle inançlı insanlar için. Kişi Allah'a inanıyorsa artık onun bir meşgalesi vardır. Meşgul olduğu bir şey vardır. Nedir o? Allah'a ruhunu teslim etmek. Teslim etti, meşgale bitmedi. Allah'a fizik vücudunu teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. Nefsini teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. İradesini de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le insanlığa Allah Teala tarafından bildirilmiş ve farz kılınmıştır, emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaptığımız incelemeler onu gösterdi ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 tane teslim en kesin şekilde yer almıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 2. Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı ifade ediyor. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Sonra nefsin teslimi geliyor. 5. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. İşte eskiler demişlermişmiş ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte şu anda sizin karşısınızda bir ölü konuşuyor. Yıllar evvel tabiyetimizi gerçekleştirmişiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve de ruhumuzu Allah'a biz de gayret etmişiz ama aslında Allah ulaştırmış. Ve de ona ulaşan kişilerden olmuşuz. Allah'a sonsuz
Hamd ederiz, şükrederiz. Bu kadarla kalmış mı? Allah Teala bize yardım elini öyle bir uzatmış ki bizi kuyuculuğumuza teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. Nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. İrademizi de Allah'a teslim etmişiz. Yüce Rabbimizin yardımıyla. Biz netice itibariyle bir insanız. Allah'ın yardımı olmasaydı bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevayı eğer Allah'ın emrettiği biçimde tahakkuk ettirmek istiyorsak, realize etmek istiyorsak, yani gerçekleştirmek istiyorsak, o zaman Allah'ın emirlerine itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin diyor. Bir, fizik vücudunuzu teslim edin diyor. İki, nefsinizi bana teslim edin diyor. Üç, iradenizi de bana teslim edin diyor. Dört. Ve Allah Teala bu teslimleri yaparken hepinize mutlak olarak büyük ölçüde yardım edecektir. Allah Teala bize yardım ettiği için biz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebildik. Allah'ın yardımı olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdik. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah'ın yardımı kesindir. Neden kesindir? Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişi kendi gayretiyle, özel çalışmasıyla, gece gündüz gayret ederek bunu gerçekleştirmez diyor Allah Teala. Ben ona yardım ederim. O gayet kolay bir şekilde ruhunu bana teslim eder. Ha, fizik vücudun teslimi bir dik yokuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük ölçüde zikri muhtevasına alıyor. O zikri gerçekleştirmeden hiç kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani bir günün %60'ını zikirle geçirmesi lazım kişinin. Hatta %80'ini. Bu %80'e ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık çok zor bir şey değil. Daimi zikre ulaşan kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra da nefsin teslimi. Bunlar teslim olunca nefs daimi zikirle teslim olur. Daimi zikrin devamı kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesiyle sonuçlanacaktır. İşte ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi dört ayrı teslim muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu vaktaki emri açık ve kesindir. Ruhunuzu da bana teslim edeceksiniz diyor. Veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim edeceksiniz diyor.
Öyleyse bunları gerçekleştirmek bir insan için neyi ifade eder? Bir insan için mutluluğu ifade eder. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes mutlu olmak ister muhakkak ki. Hayatın temel hedefidir bu. Herkes kendini bildiğinden sonraki devirde neyin ne olduğunu anladığı noktadan itibaren bunları gerçekleştirmeyi hedef ittihaz eder. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok kızdığı insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip diğer insanlara örnek olanlardır. Şeytan en çok onlara içerler. Onların da Allah'a ulaşmasını bütün gücüyle engellemeye çalışmıştır ama başaramamıştır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmamışlar, zikirlerini arttırmaya devam etmişler. %80'i aştıkları zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. %100'e ulaştıkları zaman nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve bir süre sonra da, daimi zikrin bir süre sonrasında da iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk diye ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini dört ana safa olarak dizayn etmiş. Hayatınızın en önemli bölümü teslimlerdir sevgili kardeşlerim. Teslim olmalısınız Allah Teala'ya, teslim olmak. Eğer teslim olursanız aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Neden bu şarkı? Çünkü nefsinizin kalbinde afetler kalmayınca sizi huzursuz eden bütün faktörler devre dışı kalacaktır. Çünkü onların hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan. Dileği nedir? Dileği bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşıyabilmektir. Cehenneme mahkum etmektir. Allah da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi bir, mürşide tabiyeti iki, ruhu Allah'a teslim etmeyi üç, fizik vücudunu teslim etmeyi dört, nefsini teslim etmeyi beş, muhlis olmayı altı, İradesini de Allah'a teslim etmeyi 7 farz kılmıştır. İşte bu farzları hangi ölçüde gerçekleştirebilirse bir insan o ölçüde mutluluğu yaşar. Mutluluk bütün insanlar için hedeftir, idealdir. Allah Teala herkesin bu hedeflere ulaşmasını emretmiştir. İnsanların mutluluğuna gelince daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun hayatında mutluluk başlar. Belki hayatının en mutlu günlerini
ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği 7-8 aylık devrede yaşar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın emri nedir? Açıklaması nedir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dediği cihetle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi ruhunu o Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Oysa ki ruhunu o Allah'a ulaştırmamıştır. Bizatihi Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın sözü neydi? Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki hedefi açık ve kesin. Öyle bir kolaylık sağlayacağım ki diyor size, siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermişlerden kıl. Ey yüce Allah'ım, ben de ermiş olmak istiyorum. İşte böyle bir dileğin kalpten olması kaydıyla Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah Teala da istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes en azından Allah'a ulaşmayı dilesin ki cennetin birinci katına ulaşsın. Yaşarsa mürşidine tabi olacaktır. Arkasından hemen. Ondan sonra da 7-8 aylık bir devre içinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun sağlanması istikametinde o kişinin zikrini arttırmasına Allah yardımcı olacaktır. Onun Allah'ı sevmesini Allah sağlayacaktır. Ve kişi Allah'ı daha çok sevdiği zaman daha çok zikrini arttıracaktır. Neticede 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Biliyorsunuz ki bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içinde birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olacaktır. 7 tane gök katı aşılacak. Sitretül Münteha'ya ulaşılacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönlendirmiştir. Bu hedef mutluluktur. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını mutlak olarak ister. Çünkü en çok yarattıklarının içinde sevdiği mahluk insandır. Ve o insanın mutlu olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Ancak dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kanununu böyle koymuş. Yoksa Allah Teala isteseydi dilemeyen kişiyi de kendisine ulaştırabilirdi. Ama kanun koymuş ve kanunu mutlak olarak uygular. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Hepimize hakim olandır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Rabbimizi, Yüce Rabbimizi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmemiz, ona aşık olmamız ve sonra da ona hayran olmamız hedefleri teşkil eder. Öyleyse dünyada en mutlu insanlar Allah'a hayran olanlardır. Onlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayan bir insanın Allah'a aşık olmaması, daha üst güzellikleri yaşayanların Allah'a hayran olmaması söz konusu olamaz. O Allah'tır. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insandır ve hedefi bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İşte mutluluk iki ayrı bölümde tecelli eder. Birincisi dünya mutluluğu. Bu dünyada verilen gezegende kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin nefsinin kalbini başlangıçtaki %2 rahmet nuruna 7 defa %7 yani 7 kere 7 49 eder. %49 fazıl nurunu ilave ederek o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasını %51'ini nurla doldurur. Bu yarım mutluluktur. Allah Teala bu noktaya herkesi ulaştıracağını vaat etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bir insan, nefsinin kalbi %51, 7 defa 7, 49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. Başlangıçta bu kişi %2'de başlangıç nuru, rahmet nuru almıştır.
49 artı 2, 51 eder. Nefsinin kalbi o kişinin %51 nurlarla dolmuştur. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama kişi yoluna devam ederse, bunu Allah Teala o kişinin gayretine göre %80'e mutlaka ulaştırır. O kişi gayret ederse Allah'tan büyük yardım alır ve o noktaya ulaşır. %80'e nurlarla dolan bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsin teslimi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretiyor Allah Teala. Bunun manası o kişi uykuya dalarken kıbleyi sağa alıp yatacaktır. Sağa dönüp sağ tarafına dönerek uyuyacaktır. Sağ kulağa yastığa gelecektir. Ve kulağında kalbinin bu şekilde atışlarını duyacaktır. İşte her bu sesin duyuluşunda çift eceyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyecektir ve bunu ağzını kımıldatmadan söyleyecektir. İç sesiyle söyleyecektir. İşte bunu usul haline getirebilen bir insan, bu epeyce uğraşmayı icap ettiren bir konudur. 7-8 aylık bir gayreti mutlaka muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala'nın bazı insanlara bağışı söz konusudur. Onlar Allah-u Teala tarafından daim zikre ulaştırılırlar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir doyulmaz bir zevktir. Her an o kişinin kalbi Allah-u Teala'dan nur almaktadır. Ayaktayken de Allah'ı zikreder, otururken de Allah-u Teala'yı zikreder, yatarken de Allah-u Teala'yı zikreder. Ama Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken ifadesini kullanması, o kişinin yan üstü yatması gerektiğini bize ulaştırır. Eğer yan üstü yatarsa ne olur? Kulağı yastıktadır. Kıbleyi sağına alarak yatar ve sağ tarafı dönerek uyur. Sağ kulağı yastığın üzerindedir ve sağ kulağını bastığı zaman, yastığın üzerine koyduğu zaman orada kalbinin atışlarını duyacaktır. Kalp bu tarzda atar, çift atar. Allah, Allah, diye. Ve kişi dilini de kımıldatmadan Allah demesini öğrenir. İşte böyle bir dizayn o kişinin Allah'ı kesintisiz bir şekilde
zikretmesini oluşturur. Bunun adı zikri daimdir. Yani daimi zikir. Allah'ın ismini daimi olarak kesintisiz bir şekilde ayaktayken de, otururken de, yatarken de tekrar etmesidir. Adım adım bu kişi yanüstü yatmayı usul haline getirir ve kulağı her zaman yastıkadır. Öyle olunca kalbinin çift atışını mutlaka duyar ve de diye Allah kelimesini tekrar ederek uyuyor ve de daha sonra dilinde kımıldatmadan içindeki sesle

ikrar eder. Daim zikrin sahiplerinin ağızlarına bakıldığı zaman onların ağızlarının çok hafif bir biçimde devamlı belli belirsiz bir şekilde açılıp kapandığı görülür. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hedef budur. Kişinin zikri daime, yani daimi zikre ulaşması ve bunu usul haline getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, bildiniz ki Allah Teala sizi insan olarak yarattığı için hepinizi çok seviyor. Ve istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve onu o kadar kolaylaştırmış ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi, katten olmak kaydıyla ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o mutlu insanların arasına koy. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. Böyle insanlara hepinizin bildiği gibi ermiş deniyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesi o kişiyi ermişlerden kılar. Bu bir yüceliktir, mazhariyettir. Daha üstünü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daha üstünü nefsin Allah'a teslimidir. En üstünü iradenin de Allah'a teslimidir. Ve Allah Teala bu teslimlerin hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ne mutlu o farzları gerçekleştiren Allah dostlarına. Kim daimi zikre ulaşırsa o artık gerçek anlamda bir Allah dostudur. Belki de ulaşırsa değil de Allah'ın yardımıyla ulaşırsa demek daha doğru olur. Hatta Allah kimi kendisine ulaştırırsa diye söylemek belki en doğrusudur. Çünkü daimi zikre Allah'ın yardımı olmaksızın hiç kimse ulaşamaz. Ama Allah sizde o heyecanı, o talebi, o hedef arayıcılığını, mutlaka ulaşma gayretini gördüğü zaman mutlaka sizi o hedefe kendisi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevmek hepiniz için hedef olmalıdır. Hepinizin Allah'a sadece ruhlarını değil, arkasından fizik vücutlarını da, arkasından nefslerini de, arkasından iradelerini de Allah'a

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete, Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi.
Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye, emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size, sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki, size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne
buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman, onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından, alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona, Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm
yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için, emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi, bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenü olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum.
Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tabeder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin.
siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve aminu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar.
Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki, onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda, hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o,
alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki,
Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar, bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Arap suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflarının üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sayın ihtina sıratı el-müstakim. Sıratı el-ezzine. Nabdi aleyhim. Gayrı mahtabı aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsirinde Allah bizleri beraber kıldı. Allah'ın izniyle inşallah Hicr suresine başlamış bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresindeyiz. Hicr suresindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize verdiği emir, üniversitenin ilk öğretim devresinde, yani 4 sınıflı bir üniversitenin, hamdolsun ki Allah Teala bizi sahibi kıldı. Üniversite tamamlanana kadar 4 yıl içinde inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirini tamamlama bir gayretin içinde olacağız. Ve inşallah bu süreç içerisinde bitirmeye çalışacağız. Tabii gayret bizden ama nusret Allah'tan. Yardım Allah'ın yardımı. O yardımla ancak başarabiliriz. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.15 Hicr suresi. Notumuzu da alalım bu arada. Hicr suresi 1. sıra. 1 numaralı ayetten başlıyoruz. 2.2.12.15 Hicr suresindeki 1. dersimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inşallah Allah-u Teala'nın emriyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatül kitabi ve Kur'anin mubin. Kelimelere geliyoruz. Elif, Lam, Ra. Mukatta harfleri. Sevgili kardeşlerim, mukatta harfleri aslında Kur'an'ın bir sırrıdır. Büyük ölçüde Reşat Halife'nin, rahmetli Reşat Halife katledilmişti. Yaptığı bilgisayar araştırması göstermişti ki mukatta harfleri 19 rakamının katları olarak her surede yer almış durumda. Böyle bir hedefle yola çıkmıştı Reşat Halife ve büyük ölçüde de sözü gerçekleşmişti. Ama bazı surelerde bu sonuca ulaşılamadı. Sevgili öğrenciler, neden ulaşılamadı bizim konumuzun dışında. Ama mukatta harfleri Allah-u Teala'nın elinde bir bilmecenin çözülmesi gibidir. %90'dan daha büyük oranda hangi surede mukatta harfi varsa, harfleri varsa orada

ihtimalle 19'un katı olarak çıkıyor. Tilke işte bu. Bunlar Ayatü'l-Kitabi. Ayatü'l-Kitabi, Ayatü'l-Kitabi, kitabın ayetleridir. Ve Kur'an'ın ve Kur'an mübinin apaçık açıklanmış, beyan edilmiş. Elif, Lam, Ra. Bu kata harfleri. Tilke ayatül kitabı. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Ve Kur'an'ın mübinin. Ve Kur'an'ın mübinin. Açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın. Bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şununla karşılaşıyoruz. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Kur'an-ı Mübin'in, yani açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın. Ayetleridir. Kur'an gerçekten açıkça beyan edilmiş bir kitaptır. Kime? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yoksa Kur'an, Allah'ın açıkça beyan ettiği Kur'an, sonsuz sayıda sır taşımaktadır. Bütün geçmiş, bütün gelecek Kur'an'ın içinde mevcuttur. Kur'an'da mevcut olmayan hiçbir şey yoktur. Allah Teala diyor ki, biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse Kur'an'ı anlayabilmek için Allah Teala'nın onun sırlarını vermesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği için o Kur'an'ın bir bütün olduğunu en iyi değerlendirendir.

Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin ikinci ayet-i kerimesine inşallah geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rubema yeved dul lezine keferu lev kanu müslimin. Rubema ihtimal ki yüveddu isterler, temenni ederler. Temenni edecekler. Ellezine keferu, inkar edenler, kafirler. Lev ise olsa keşke. Kânû oldular, müslimîn, Müslüman, teslim olanlar. Rubema cümleciklere geçiyoruz. Rubema yüveddüllezîne keferû, ihtimal ki kafirler temenni edecekler. Lev kânû müslimîn, keşke Müslüman, teslim olanlar olsaydık. İhtimal ki kafirler, keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bakıyorsunuz nüfus kağıdında herkesin Müslüman diye yazıyor. İnsanlar ülkelerine

bakarak değerlendiriliyorlar. Bir Müslüman ülkesinde Müslüman olduğu kabul edilen bir anne babadan doğan herkes Müslüman standartları altında Müslüman sayar kendisini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Müslüman olmak o kadar kolay bir olay değil. Müslüman olmak teslim olmak demektir. Kime? Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a neyini teslim etmiş olan insan Müslümandır. Gerçekten Müslüman kelimesinin, Müslümun kelimesinin, Müslümin kelimesinin karşılığı, gerçek anlamı bir insanın ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesine de Allah'a teslim etmiş olması konseptine girer. Öyleyse buradaki kavrama dikkatle bakın. Birinci, 22. basamakta ruhunuz, 25. basamakta fizik vücudunuz, 27. basamakta nefsiniz, 28. basamakta iradeniz Allah'a teslim olacaktır. O zaman Müslümansınız. Daimi zikrin sahipleri Müslümandırlar. Ama çağımızda herkesin nüfus kağıdında Müslüman yazar. Anne babalarının dinle hiç ilişkisi olmasa da Müslüman bir ülkede Türkiye bir Müslüman ülkesidir. İslam ülkesidir. Nüfusun %90'dan fazlası nüfus kağıdında İslam yazan insanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Müslüman kıldı. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı, bu şerefe bizi ulaştırdı. Hepinizin hedefi Müslüman olmaktır. Böyle olmalıdır. Hepiniz aramıza ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için katıldınız. Hamdolsun ki çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdı, ulaştırdınız. Ve Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Mihir Vakfı bir evliyalar vakfıdır. Allah Teala bize bunu nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzu 22. basamakta Allah'a teslim ettiğiniz zaman unutmayın, bu sizin yaptığınız bir şey değildir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendisine ulaştırdı. Sizin gayretinize dayalı bir olay değil. İçinize namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini veren Allah'tı. Ve özellikle zikir sevgisi. Sevgili kardeşlerim, yokuş giderek dikleşir. Yokuşun en dik safhası daimi zikre ulaşma safhasıdır. Ama söz konusu olan şey Allah'ın evliyası olmaksa böyle bir şey için daimi zikir gerekmiyor. Daimi zikir evliyalık mertebesinin hayırlarda yarışanlar safhasına ulaşmanın işaretini, amblemini taşır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Hayırlarda yarışanlardır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Naim cennetlerinin sahipleridir. İfade aynen böyle geliyor. Daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişi naim cennetinin yani altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen 7 tane cennet ismi, 7 tane gök katını dizayn eder gibi Allah'ın cennetleri de 7 katlı olarak yarattığını ifade ediyor.

Öyleyse üçüncü basamakta 28 basamağın üçüncüsünde Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlk adımı attınız. Ondan sonra Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olduğunuz an Müslüman olmanın ikinci safhasına ulaştınız. Ama Kur'an'da geçen Müslüman kelimesinin standartlarına ulaşmadınız. Ama İslam'a tabi olduğunuz an İslam'a girdiniz. Müslüman olmak yolunda fizik standartlarda artık bir gayretin sahibisiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 21. basamaktasınız. 14. basamakta teslimiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ve hidayet fizik standartlarda başladı sizde. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhunuzun hidayeti. Nefsiniz tezkiye olmaya başladı. Afetlerden kurtulmaya, faziletleri kalbinde biriktirmeye başladı. Fizik vücudunuzun hidayeti, affedersiniz nefsinizin hidayeti, nefsinizde ne kadar afet azalmışsa, fizik vücudunuzda o kadar şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Çünkü fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan, nefsinizdeki afetlerin azalması sebebiyle kurtuldu. Gene çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onları kontrol altında tutabilir. Onları gerçek anlamda kontrol altında tutamaz. Ama onları azdırır. Bu bağlamda muhtevaya baktığınız zaman Allah'ın bir dizaynını görürsünüz. Hidayete ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde adım attı. İradeniz de adım attı. Nefsinizdeki afetler azaldıkça iradeniz o miktarda güçlenecektir. Çünkü karşı kuvvet azalıyor. İradenize karşı çıkan nefsinizin afetleridir. İradeniz ruhunuzla paralel olarak aynı şeyi ister. Yani Allah'ın emirlerine itaatinizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. İşte böyle bir dizaynın muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaştığınızda ruhunuzun hidayeti tamam olur. 21. basamak. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, teslimini tamamlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslüman oldunuz mu? Hayır. İslam dairesindeki kademeleri aşıyorsunuz. Üçüncü safhaya ulaştınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslüman oldunuz mu? Hayır. Ama dördüncü safhaya ulaştınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiniz 27. basamak. Daha sonra 28. basamağın 5. mertebesinde, 4. mertebesinde irşada ulaştınız. Müslüman oldunuz mu? Hayır. Ama son noktasına geldiniz.
Çünkü hemen arkasından iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. İşte o zaman Müslüman oldunuz. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Müslümansınız. Ne zamandan beri Müslümansınız diye sorarlarsa dersiniz ki Galübela'dan beri. Neden? Çünkü Galübela gününde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği günde Allah-u Teala'nın el-esbezminde siz Allah'ın taleplerine uygun olarak Allah'a yemin verdiniz, misak verdiniz, ahd verdiniz. Allah da size vasiyet etti ve farz kıldı. Yemininizi, misakinizi, ahdinizi yerine getirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim etmenizi. Misakiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. Ahdiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Yemininiz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Ve dördüncüsü için sizden yemin, misak, ahd filan alınmamış. Ama Allah'ın hem vasiyeti var hem ahdi var. İradenizi de Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Müslüman olmak budur. İnsanın nüfus kağıdında Müslüman yazması onu Müslüman kılmaz. Allah'a göre kılmaz. İnsanlara göre o bir Müslümandır. Ama Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre değildir. İnsanlar var, ömürleri boyunca Allah'ın ne söylediğinden haberdar olmadan yaşarlar. Ama nüfus kağıtlarında Müslüman yazar. Allah razı olsun. Hicr suresinin 3. ayet-i kerimesine giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Zerhum yekulu ve yetemette'u ve yulhihimul emelu fesefe yalemu. Kelimelere geliyoruz. Zerhum, onları bırak, terk et, onlardan hazar et, onlardan uzaklaş. Uzak dur. Yekulu, yesinler. Ve yetemette'u, ve metalansınlar, refah içerisinde yaşasınlar, faydalansınlar. Ve yulhihim, ve onları meşgul etsin, oyalasın. El emelu, emel, ümit. Fe, artık, fakat, sefe, yakında olacak, yalemun. Bilirler, bilecekler. Zerhum, onları terk et, bırak. Yekulu ve yetemettehu, yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve yulhihimul emelu, ve emel onları oyalasın. Yani hep bir takım dünya menfaatine dayalı hedefleri olsun. O hedeflere ulaşmak için çabalasınlar. O hedeflerle, dünya hedefleriyle oyalansınlar. Felsefe yalemun. Artık yakında bilecekler. Onları terk et kelimelerden cümlelere geçmiştik. Cümleciklere geçmiştik. Şimdi de bu cümleciklerin birleştirilmesiyle cümlelere ulaşıyoruz. Onları terk et. Bırak. Yani bırak. Yesinler ve metalansınlar. Faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın.
meşgul etsin. Artık yakında bilecekler. Fakat yakında bilecekler. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları bırak diyor. O senin söylediklerine kulaklarını tıkayan, arkalarını dönen, sana tabi olmayan, dalalete kalan o insanları bırak diyor. Biliyorsunuz ki kim tabi olmazsa dalalettedir. Kim tabi olmazsa fısklıdır. Kur'an hükümleri açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Onları, o dalalettekileri, fısktakileri, sana tabi olmayanları bırak artık diyor Allah Teala. Onları bırak, onları terk et. Onlar yesinler, içsinler, dünya mallarıyla oyalansınlar. Dünya malları onları tuğlu emel hedef aldıkları dünyevi istasyonlar, dünyevi hedefler onları oyalasın. Şuna da sahip olayım, buna da sahip olayım diye devam etsin ömürleri. Ama onlar, fakat onlar, ama onlar yakında binecekler. Ne zaman yakında binecekler? Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaferleriyle binecekler, hem onlardan İslam'ı yaşamaya başlayanlar, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde ona tabi olup da tasavvuf standardı içine girenler, tasavvuf eri olanlar, onlar yakında binecekler, hem de öldükleri zaman binecekler. O da yakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bilmiyorlar. Allah'ın hakikatlerinden haberleri yok. Ve dünya hayatıyla metalanıyorlar. Dünya hayatıyla oyalanıyorlar. Bırak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya hayatı onları oyalasın. Yola girenler, yola girdikleri zaman bilecekler. Girmeyenler, öldükleri zaman bilecekler. Neyin ne olduğunu. Sadece bir mahluk olduklarını, cezaya veya mükafata muhatap olacaklarını. Allah razı olsun. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ehlekna min karyetin illa ve laha kitabun ma'lum. Ve ma ehlekna, ve biz helak etmedik. Min karyetin, bir yeri, bir ülkeyi, İlla ancak olmaksızın, hariç ve leha ve onun vardır kitabın, yazı, kitap yazılı, yazılmış, malumun, bilinen. Ve cümleciklere bakıyoruz. Ve ma ehlekna, biz helak etmedik. Ve biz helak etmedik. Min karyetin, karyelerden, karyeden, ülkelerden, illa olmaksızın helak etmedik. Biz hiçbir ülkeyi ya da ülkelerden hiçbirini onun malum, bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik.
Allah-u Teala'nın yazı dediği, kitap dediği muhtevaya baktığımız zaman bunların hayat filmleri olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde nebileri huzurunda topladığı zaman diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bundan şu anlaşılıyor ki Allah-u Teala bütün nebilere kitap vermiş. Bir defa kitap vermediğimiz bir nebi yoktur manası çıkıyor buradan. Bir ve buna bağımlı olarak o kitap verdiğimiz nebilerin hiçbirinin ülkesi yoktur ki onlara kitap vermeden onları helak edelim. Bir başka ifadesiyle onlara bir nebi, bir resul ve bu nebiye verdiğimiz bir kitapla birlikte nebi göndermedikçe biz hiçbir kariyeyi helak etmedik diyor Allah-u Teala. Burada da söz konusu olan Allah-u Teala'nın bütün nebilere verdiği kitaplar ve o kitap söz konusu Allah'ın yok ettiği ülkelere baktığımız zaman hepsinde bir nebinin var olduğunu görüyoruz. O nebiye kitap verdiğini de Allah-u Teala Ali İmran 81'de söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala önce nebisiyle, peygamberiyle ve resulüyle uyarıyor. İnsanları doğru yola davet ediyor. Allah'a davet ediyor. Allah'a teslim olmaya davet ediyor. Ve bu davetin yapılmasından sonradır ki iblisin tesiri altında kalanlar Allah'ın söylediklerini kulak ardı ediyorlar ve iblisin söylediklerine tabi oluyorlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyorlar. İşte o zaman Allah-u Teala o kariyenin büyük hataları söz konusu oluyor. Ya resullerini, nebilerini öldürüyorlar, ya Allah'ın öylesine tasvip etmediği olaylar vücuda getiriyorlar ki oradaki nebinin veya oradaki resulün kesin ikazlarına rağmen Allah-u Teala o kavmi yok etmek kararı alıyor. İşte bütün bunlar Lehf-i Mahfuz'daki Ümmül Kitap'ta mevcut. Her nebisine Allah'ın verdiği kitap orada mevcut. Resullerden de kime kitap verdiyse, nebi olmayan resullerden de kime kitap verdiyse onlar da Ümmül Kitab'ın içerisinde. Aynı zamanda bu ifade takdir edilmiş istikametinde de değerlenebilir. Allah-u Teala bütün olayları önceden biliyor ve sadece dilediği istikamette oluşmasına müsaade ediyor. Öyleyse her kariyenin yok edilmesi, onlara ceza verilmesi, zelzele gibi, sel gibi büyük felaketler verilmesi Allah-u Teala tarafından hep o kavimlerin
Allah'a asi oluşundan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 5. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tesbiku min ummetin eceleha ve ma yestehirun. Ma olmaz. Tesbiku öne geçer, öne alır. Min ümmetin bir ümmet, yani ümmetten. Eceleha, onun eceli, onun için tayin edilen zaman dilimi ve ma ve olmaz, yestehirun, tehir eder. Tehir eder, erteler, geciktirir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala kelime yapısında şunları söylüyor. Ma olmaz. Tesbiku öne geçer, öne alır. Min ümmetin ümmetten. Eceleha onun eceli. Bunları cümleciklere ulaştıralım. Ma tesbiku öne alamaz, geçemez. Min ümmetin hiçbir ümmet eceleha kendi ecelini, zamanını, onun için tayin edilen zaman dilimini. Ve ma yestehurune ve tehir edemez, geciktiremez. Ma tesbiku evele alamaz. Min ümmetin hiçbir ümmet. Eceleha kendi ecelini, zamanını, onun için tayin edilen zaman dilimini. Ema yesehurun tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Öyleyse Allah'ın takdiri ilahisinde her şey tespit edilmiştir. Her yaşayan varlığın bir eceli, bir ömrü vardır. İnsanların, hayvanların, canlı olan her şeyin ve tabiatın da. Yani güneşin oluşması bir olaydır, varlığı devam edecektir ama bir gün güneş yok olacaktır. Dünyanın varlığı bir gün oluşmuştur. Bir gün dünya da yok olacaktır. Ayın varlığı bir gün tamamlanmıştır. Bir gün ay da yok olacaktır. Bir gün bütün kainat yok olacaktır. Yani süresi, ecri, eceli bitecektir. Süresi tamamlanacaktır. Kıyamet günü bütün kainatın ömrü, eceli tamamlanacaktır. Öyleyse hiçbir ümmet, hiçbir millet ecelini evvele alamaz. Daha önceki devrede yaşayamaz takdir edilenden. Daha sonraki devrede de yaşayamaz, sonraya alamaz. Ve ne öne alarak ne de sonraya alarak yaşama sürecini, var olmaz zamanın parçasını uzatamaz, arttıramaz. Eksiltemez de. Ne eksiltebilir, ne arttırabilir, ne öne alır, ben bu devirde yaşamasaydım da bundan daha belki bir devirde yaşasaydım diye bir düşüncenin sahibi olsa bir millet, hiçbir şey ifade etmez. Ne daha evvelde yaşayabilir, ne daha sonraki devrede yaşayabilir. Ve Hicr suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû ya eyyühellezî nüzzile aleyhiz
zikru inneke le mecnun. Ve kalu ve dediler ya eyyuha ellezi, ey o kimse, nüzile indirildi aleyhi ez zikru, ona zikir. İnneke muhakkak ki sen le mecnunun,

İnneke muhakkak ki sen le mecnun. Mecnunsun. Mecnun. Deli. Sen bir delisin dediler. Mecnunsun. Ve cümleciklere bakıyoruz. Ve galu ve dediler. Ya eyyühellezî nüzzile aleyhi zikru. Ey kendisine ona zikir indirilen. Yani Kur'an-ı Kerim indirilen. Ya da indirildiğini iddia eden istikametine kullanılıyor. İnneke le mecnun. Gerçekten sen mutlaka mecnunsun. Mutlaka mecnunsun. Delisin. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Şu cümleler çıkıyor. Ve ey kendisine zikir indirilen. Gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Allah Teala kime bir kitap yazdırırsa ona insanların deli demesi adet haline gelmiş. Allah razı olsun. 7. ayetine geliyoruz Hicr suresinin.

Bismillahirrahmanirrahim. Lev ma tetina bil melaiketi in kunte mine sadikin. Lev ma olsa olmaz mı? Tetina bi sen bize getirirsin. El melaiketi melekler in kunte eğer sen isen mine sadikin doğru söyleyenlerden sadıklardan. Lev ma olsa olmaz mı? Tetina bil melaketi sen bize melekler getirirsin. İn kunte mine sadikin eğer sen sadıklardansan. Eğer sen sadıklardansan bize melekleri

getirmeli değil miydin? Eğer sen sadıklardansan bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Bu cümlecikleri birleştiriyoruz. Eğer sen sadıklardansan bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Yani melekleri getirdiği zaman ispat etmiş olacak kendisini. Eğer getirseydi Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte melekleri gönderseydi, o zaman da diyecekler ki o bu muhakkak ki bir sihirdir. Yani Allah'ın Resulleri ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar ona inanmıyorlar. Ve tabii inanmamaları sadece kendilerini Allah'ın gözünde en kötü noktaya ulaştırıyor. Her zaman bir ispat vasıtası istiyorlar ama eğer ispat vasıtası gelirse o zaman da ona sihir diyorlar. Yani her halükarda inanmayacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bütün güzellikler sizlerle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallahlarla tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi hadisinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan
hayra açılan bir kapıdır. Allah-u Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah-u Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım, para vererek bu arabayı kazandım, helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor, yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor,
şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi ehbül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta

çıkmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytan arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem içinde aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs.

Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde, hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır. Onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir.
görecektir. Nefsiniz uygun görecektir. Aklınız uygun görecektir. Müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde, içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda. Nefsiniz ise, ruhunuz ise %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini
başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka
Allah ona azap verecektir. Ruh da nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz, hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkan var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin sonra gelecek olan dört halifenin bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu hırka bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı. O demiş Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş Üveys el-Karani Hazretlerine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. Bir de nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah-u Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi
Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalplerindeki ikindeti alır, görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır, işitme hastalarındaki mührü açar, idrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar ve o kişinin kalbindeki ikindeti alan Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim boyutta, biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedensizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya hayatına ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz ama
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir, etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz, onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mührü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mührünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde bire 100 vermeye başlar. Sonra bir bire 100'ü, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız, Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor kalbinize, ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sükût ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe sükûne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insanın aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin, Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin ne künnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Allah Teala nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunul emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Onca zamanda Ramazan'ı 11 ay sultanı kılan başka bir özellik de 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْرِ خَيْرٍ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ 1000 aydan daha hayırlı bir gecede Allah-u Teala indiriyor. Tenzel meleketi ve ruhu, melekler ve ruh Allah'ın izniyle her bir şeşin yeryüzüne inerler. Selamün hiyata metel fec, o gece fecin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklılaşan 11 ayı sultanı kılan olay, bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayına aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç, ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah-u Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu, kutubu aleykum siyamu kema kutubu alellezine min kablikum leallekum tettekun.
Ey amel olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minübeyli ve takuhu, Allah'a yönelik takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu, farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta, yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen mümin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an, Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti minel hüde vel furkan, insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahibi olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis, sahih hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asır evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak, insanlar İslami sınırını anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki de hidayete, içindeki insanlara bakıldığı zaman hidayetten, kalpten de hidayet eser olmayacak. Yani kalpten de hidayet olmayacak demek, kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım. Şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş vesilesi olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet edilen bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rağbetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk peşemi Cuma'ya bağlayan günde Regaib kandili olarak kutlamamızı buyuruyor. Burada da
rağbetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib Kandili'nde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada. Regaib Kandili'nin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Daveti icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, davete icabet edenlerdir vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç Kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nure bi ayatine. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidi haramdan etrafını mübarek kılın mescidi aksayı yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beraatını alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir hızırı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah-u Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. Kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir yani hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Beni dua edici olarak gönderdi, ben dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ رَسُولُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak
beddua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak Allah Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de Umar senneke lerhametinle alemin beni Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24 Yusuf

Bilmiyoruz, olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatap insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da lakad halaknâ insâne min salsâlin min hammâin mesnûn, salsâlinden nem kuru topraktan şeklinde bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems-i yedîde ve nefs-i mâ sevâhâ, insanı bir nefs-i dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle mağlul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuzda secde 9'da bildirildiği gibi suma sevah ve nefaha fihim ruhimiz, insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. Bir kanadı ile ruhu yapısında 19 tane haset var. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz cennet nefsin sevmediği şeylere çevrilir. Nefs ne istiyor? Nefsin yapısında kin ve nefret var, küfür var, yalan var, hastalık, zulüm ve haset ve düşmanlık var, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir, gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahili, fitne, fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kin ve nefret, şu bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti. Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevrildi. 19 tane afetle çevrildi. Cennet 19 tane hasretle, cehennem de 19 tane hasretle. Evet, cehennem nefse hoş gelen 19 tane afetle çevrili. Cennet de nefsin istemediği şeylerle çevrili. İşte bu istikamette kişinin ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde bu talebi yerine getiren kişinin kalben bunu talep etmesi halinde o kişi birinci kat cennete gidecektir. Arkasından Allah onu o halde bırakmayacak. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, Cennetül Firdevs. Ve akabinde Allah'ın mürşide tabi olan kişilerin nefsini tezkiye etmesi, ruhunu kendisine ulaştırmasıyla üçüncü kat cennet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. قُلْ اُنَّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. قُلْ اُنَّهُ اِلَى اِلَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir-i sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin müşridine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sırat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla müşridine tabi olanların.
olay

bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda girip yolunu daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutun, sıhhat bulunuz, nefsin afetlerinin kalpten temizlenebilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَعْمَلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانَ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ashab 72'de daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyin, Allah'a ulaşmayı dilemeyin kişiler, onlar ihanet içindeler. Onlar emanete ihanet edenlerdi. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde yedi kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gök katında, nefsi levamede 17 bin zikir, ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katında, zikri yapan fizik vücut, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe giriyor. Nurlar kalbe girince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135. Nefsi raziye, ruhta 5. gök katına 25 bin zikir. Nefsi mardiye, ruhta 6. gök katına ulaşıyor. Fazıl miktarı kalpte 42. Ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da 149, ikide rahmetten 151. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor.
İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse, ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği, ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadetli olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi 12 tane insana müşriğine tabi olur ve artık o kişi için oruç bir açlık susuzluk değil, tam tersi huzur ve saadettir. Allah Teala bütün diğer ibadetler zikrin bir yardımcısı olarak Kur'an'da yer almış. Allah Resulü emri bil maruf, nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bil maruf, nehyi münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve zikir mutlaka bizi, insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutlu yaşamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, mükerreden ne etmek asıldır. İşte Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ يَعْمِ الْمَعْرِفِ يَنْ هَمْرَ الْمُنْكَرِ اُولَٰكَ مُنْفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve mükerreden nehyetsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve mükerreden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdir felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarına öğretmek hepimizin birinci vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun.
Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala bizleri el ele birlik işe, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, benim ulaşmayı diledim diyorsanız, ben Müşrid-i Mehmet'e tabi oldum, tövbe ettim diyorsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene kalp kalbe, gönül gönüleyiz. İşte yeni bir konu, Kur'an'daki İslam, kod numarası 5.1.11.39. Sevgili kardeşlerim, bir Kur'an'daki İslam var, bir de kitaplardaki İslam. Ve iki İslam birbirinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Kur'an'daki İslam'la kitaplardaki İslam birbirine hiç benzemiyor. Ne yazık ki bugün dünya üzerinde İslam'ın büyük kısmı tarafından tatbik edilen şey Kur'an'daki İslam değildir. Kitaplardaki İslam'dır ve aslında İslam yaşanmıyor. Çünkü Kur'an'daki İslam Allah'ın İslam'ıdır. Ama kitaplardaki İslam Allah'ın İslam'ı değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitaplardaki İslam'ı muhteva itibariyle ele aldığınız zaman bütün dünyadaki alimlerin %95'inden fazlasının o İslam'ı öğrendiğini ve herkese onu öğrettiğini görürsünüz. Kitaplardaki İslam, üniversitelerde öğretilen İslam. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerde bir İslam öğretiliyor. Kur'an'daki İslam'ı hiçbir şekilde yansıtmayan bir İslam. Kur'an'daki İslam nasıl bir İslam'dır? Kur'an'daki İslam insanları mutlaka hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan bir İslam'dır. 7 safhadan oluşur. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. 2. safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak. 3. safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safhada fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 5. safhada nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 6. safhada irşada ulaşmak. 7. safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. Görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. 14 asır evvel bütün sahabe Kur'an'daki Allah'ın bu farzlarını yerine getirdiler. 7 safhanın 7'si de farzdır.
ve hepsi adım adım yedi kat cennetin ve dünya saadetinin tamamının sahibi oldular. Onlar bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe. Bugün ne öğretiliyor? Bugün İslam adına insanlara öğretilen şey fıkıh ilmidir. Yani şu dünyada İslami bir yaşantı içinde nasıl yaşamanız lazım? Dünya için nasıl yaşamanız lazım? Şu dünyadaki işlevlerinizi nasıl yapacaksınız? Nasıl nikah kıyacaksınız? Nasıl borç alacaksınız? Nasıl davranacaksınız etrafınızdaki insanlara karşı? Ne yapacaksınız? Bunun temelleri verilir fıkıh dersinde. Ve alabildiğine geniş bir fıkıh müessesesi bugün öğretim standartlarının içinde başarılı bir hüviyette öğretilmektedir. Fakat İslam öğretilmemektedir. Ne Türkiye'deki üniversitelerde ne dünyanın diğer ülkelerindeki üniversitelerinde İslam öğretilmemektedir. Kur'an'daki İslam, sahabenin yaşadığı İslam öğretilmemektedir. İslam'dan geriye sadece bir enkaz kalmıştır. İslam'ın 5 tane şartı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o demin saydığımız 7 tane safayı yaşadılar. Bu 7 safha İslam'ın 7 aşamasını ifade eder. Her biri daha üst bir cenneti kapsar. Her biri dünya saadetinin daha üst boyutlarda gerçekleşmesini sağlar. Ve İslam dünya üzerinde artık yaşanmıyor. Büyük kitleler tarafından yaşanmıyor. Ancak küçük topluluklar, belki İslam aleminin %5'i, 6'sı, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz şeyler insanlara o kadar yabancı geliyor ki her şey unutulmuş. Kur'an'daki İslam unutulmuş. Hadi gelin beraberce Kur'an'daki İslam'a bakalım. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. 7, 14, 21, 28. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. Okullarda öğretilen İslam'da da, Kur'an'daki İslam'da da herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Yani olaylara karşı bir tavrınız vardır. Olaylardan etkilenme ve olaya bakış açınız, olayda vücuda getirdiğiniz davranış biçimi. Bunların her biri bir imtihandır. Yılda bir iki defa musibetlerle imtihan olunursunuz. Bunlara karşı tutumunuz asıldır. Acaba Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir insansınız? Kalbinizde, nefsinizin kalbinde hastalık var mı? Eğer varsa bunun manası o kişi Allah'ın ayetlerini bir, tekzip ediyor veya iki, Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Birincisinde yalanlamak, ikincisinde inkar etmek. Veya üç, Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti gizliyor. Allah'ın ayetlerinden zaten temel fonksiyon olarak kastettiğimiz şey
Allah'ın hidayetinin tekzip edilmesi, Allah'ın hidayetinin inkar edilmesi, Allah'ın hidayetinin gizlenmesi ve neticede başka insanların da Allah'ın yolundan bu gizleyenler tarafından men edilmesi. Kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarının da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar seçilmezler. Seçilmeleri mümkün olmayan insanlardır. Onların kalplerinde zevk vardır, onların kalplerinde maraz vardır. Bütün insanların kalbi katıdır ve sertleşmiştir Allah'ın yoluna girmeden evvel. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Ama bu kalpleri katılaşmış ve sertleşmiş insanlar başkalarının Allah'ın yolundan ayrılması için, Allah'ın yolundan sapması için özel bir gayret göstermeyen insanlardır. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tamam, zararları sadece kendilerinedir. Onlar seçilirler. Ama kim Allah'ın yolunu reddediyorsa, Allah'a ulaşmayı reddediyorsa ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah'a ulaştıracak olan yoldan, sırat-ı müstakimden men ediyorsa, işte o zaman o insanlar, onlar seçilmezler. Seçilen insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş burada başlar sevgili kardeşlerim. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatıyla ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'daki İslam'ın temeli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın, hayatı boyunca hangi ibadetleri yaparsa yapsın, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ın temeli, cehennemi cennetten ayıran ayıraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir tek dilektir. Kur'an'daki İslam bu dilek üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da niyet amelden üstündür buyurmuştur. Niyet, Allah'a ulaşma niyeti, dilek. Bu dilek varsa içinizde, unutmayın, Allah Teala kalbinizdeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Öyleyse Allah işitir, bilir ve görür. Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah Teala tarafından bu işitir, bilinir ve görülür. Görüldüğü anda Allah Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli başlasın. Biz gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. 14 asır evvel bütün sahabe
Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Evet, dilemişti. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Onlardan ve onlar Allah'ın misakini bozmazlar. Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa cevap veriyor 21. ayet-i kerime. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Cehenneme gidecekleri için. Ve yahşevne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigâe veçe rabbehum. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'ın zatını dileyenlermiş. Ne yaparlarmış bunlar? Allah'a olan, Allah'ın ahdini yerine getirirlermiş. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Sahabe bundan 14 asır evvel hepsi hidayete erdiler. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Ayet-i kerime bütün sahabenin önce hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiklerini, sonra da fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini vurguluyor. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa, bütün sahabe hidayete erdiyse, demek ki onlar misaklarını bozmayanlar, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Ayet-i kerime kesin olarak ispat ediyor ki dilemekle kalmamışlar, Allah'a ulaşmışlar. Fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler,
iradelerini Allah'a teslim edenler hepsi Allah'a, Allah'ın zatını sabırla dileyenler.

Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kur'an'daki İslam bunu söylüyor. Sahabenin bütün yaptıkları Kur'an'da yer alıyor. Daha sonraki yapacakları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında rahmetli olduğu zaman sahabe Allah yolunda çok yol almışlardı. Ve daha sonra sahabe irşat makamının sahibi oluyor. Ve sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabiin tabi oluyor sahabeye. Ve bu tabiyet Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece indirildiği 23 yılın 40 yaşından 63 yaşına kadar olan geçen devrin bilançosunu vermiyor bize. Ondan daha öteye de bir perspektif uzatması yapmış Allah-u Teala. O günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. İndirilmesinden daha sonraki sahabenin yaşadığı hayatı da ihtiva etmiş, yetmez. Bu günleri de ihtiva etmiş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Peki bugün herhangi bir üniversitede olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemek öğretiliyor mu insanlara? Hayır, öğretilmiyor. İncelediğimiz üniversitelerin müfredat programında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus tespit edemedik. Kim böyle bir şeyi tespit edebilirse minnetle karşılarız. Ve o üniversitedeki öğretim üyelerinde tebrik ederiz. Ama dünyadaki üniversitelerde şu anda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Olmadığı için de hiç kimsenin dini yaşadığını zanneden bu insanların üniversitelerden aldıkları öğretimle dinlerini yaşadıklarını zanneden bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne olur? Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Kişi 4. basamakta. Gözlerindeki hicabı mesireyi alır. Rahim esmasıyla tecelli. Kişi 5. basamakta. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi 6. basamakta. Kalplerindeki ikinliti alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi 7. basamakta. 1. 7 basamak burada tamamlanıyor. Bütün sahabe bunları gerçekleştirdiler. 3. basamakla 7. basamak arasında sadece birkaç dakika vardır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın derhal rahim esmasıyla tecelliye başlaması söz konusudur. Bu tecelli ise o kişileri mutlaka 3. basamaktan birkaç dakikada 7. basamağa ulaştıracaktır. Bu saydığım işlevler birkaç dakika içinde Allah-u Teala tarafından tamamlanacaktır. Ve kişinin kaybettikleri derecelerden daha fazla sevaba, kazandığı derecelere ulaşması mümkün olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı gördüğünüz gibi dilediler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişiye, o kişinin kalbine hidayet eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolunu açar. Ve kişi nur yolu açıldıktan sonra zikretmeye başlar. Bu zikir kişinin kalbine rahmetin ve fazlının ulaşmasını sağlar. Ama kalp mühürlüdür.
mühürlü olduğu için Fazıl ne girebilir ne sızabilir. Ama rahmet nurları kalp mühürlü olduğu için kalbe doğrudan doğruya giremezler. Fakat sızarlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşan birisi için Allah'ın bir sözü var. Huşuya ulaşanlar diyor, benden irşat makamını sordukları zaman ben onlara hacet namazı kılmaları halinde istedikleri istihanenin cevabını veririm. Onlara mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Ve 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. Zamanımızdaki din alımlarına soruyoruz. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Cevap böyle geliyor. İyi ama diyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, putperestler de gördüler, şeytana tapanlar da gördüler. Ama onlar sahabe değil. Öyleyse başka bir özellik söyleyin diyoruz özelliği. Söylemiyorlar. Özellik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Fetih suresi 10. ayet-i kerimede. Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. O devirde yaşayan insanlardan sadece tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dinlemek 7. basamak, tabiyet 14. basamak. 2. 7 basamak da burada tamamlanıyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Peki kitaplar ne diyor? Kitaplar diyor ki tabiyet diye bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. O görevini yaptı ve rahmetli oldu. Ondan sonra artık hiç mürşit gelmeyecektir. Halbuki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den senelerce sonra sahabenin irşat makamını işgal ettiklerini ve tabiini irşada ulaştırdıklarını ifade ediyor. Tabiin sahabeye, ensara ve macirine tabi oldukları için tabiin adını alıyor. Öyleyse irşat müessesesi bitmemiş. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olundu. Yani çok açık değil mi olay sevgili kardeşlerim? Yani tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. Zaten bu sebeple bu halifelere Hulefai Raşidin deniyor. İrşada ulaştıran halifeler. Birisi vaktiyle bize demişti ki onun manası öyle değil. Peki dedik, ne onun manası? Hulefai Raşidin irşada ulaşan halifeler demek. Kendileri irşada ulaşmışlar, o demekmiş. Biz de dedik ki onlara, bize Esma-ül Hüsna'yı gösterebilir misiniz? Yanınızda var mı? Var dediler. Dedik ki bak, burada Er Raşid yazıyor. Allah'ın bir esması. Allah'ı da irşada ulaştıran bir ismi vardı acaba? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 4 halife
mürşit halifeler de kendilerine tabi olundu. Onlardan sonra da sahabeye tabi olunmakta devam edildi. İşte bugün de tabiyet var ama üniversitelerimiz, bütün dünyadaki üniversiteler artık tabiyetten hiç bahsetmiyorlar. Yani İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhası olan tabiyet yok. Bütün sahabe tabi olmuşlar, sadece tabi olanlara sahabe deniyor. Hepsinin biatı Kur'an'da açık bir şekilde belli. 14. basamak. Böylece kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Kişinin, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinden. Nefsi teskiye olmaya başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Nefs teskiyesi oranında. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Ve böylece şeytanın hakimiyeti azaldığı için kişi şeytana kul olmaktan o ölçüde kurtulacak. Kişinin fizik vücudu Allah'a kul olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün sahabenin nefs teskiyesine başladıklarını, fizik vücutlarının Allah'a kul olmaya başladığını, ruhlarının Allah'a doğru yola çıktığını ve iradelerinin de Allah'a teslim için her gün biraz daha güçlendiğini görüyoruz. 4 sırat-ı müstakim üzerinde 4 olgunlaşma. 14. basamakta 4 tane sırat-ı müstakim başlıyor. Bütün sahabe 4 sırat-ı müstakim üzerinde harekete geçmiş. 14 asır evvel. Ne olur? Nefsimizin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat görev yapmaya başlar. Hareketli hale gelen mühür açılır. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat mühürü zulmani kapıya kadar, nefsimizin kalbinin en altında bulunan zulmani kapıya kadar indirir ve nefs tezkiyesi için gerekli şartlar hazırlanır. Çünkü şeytanın karanlıkları bu noktadan itibaren kalbe giremezler. Orası mühürlü zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesi tarafından çekilirler ve iman kelimesine yapışıp iman kelimesinin üzerinde birikmeye başlarlar. %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Evvelce %2 rahmet birikimi zaten kalpte oluşmuştu. Ve Allah-u Teala küfrü kalpten, küfür kelimesini aldığı için artık kalpte fazılları iten bir kuvvet, rahmeti iten bir kuvvet mevcut değildir. Ve zikir boyunca nefsin kalbinde biriken nurlar, fazıllar orada %1, %2 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştıkları zaman göğün birinci katına ruhumuzun ulaşması söz konusu olur. Nefsi emmare. Sonra göğün ikinci katı, nefsi levame, yeni bir %7 nur birikimi. Zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü katta. Sonra ruhun
dördüncü kata çıkışı nefsi mutmainne. Doyuma ulaşıyor nefsimiz. Sonra ruhun beşinci kata çıkışı, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı kata çıkışı, Allah da bizden razı oluyor. Biri radiye, öteki mardiye. Ve nihayet nefsimiz tezkiye oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %49 fazilet, 7 kere %7, %49 eder. 2 de rahmet, %51. Şeytan nefsimizin başlangıçta %100'üne tesir edebilirken, hem de rahatça tesir edebilirken, bu noktada %49'una, %100 yerine %49'una tesir edebiliyor. Neden eskiden rahatça tesir edebiliyordu? Çünkü nefsimiz afetlerle dolu. Afetlerin istediği şeyle şeytanın istediği şey aynı. Ne istiyor afetler? Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, onları yapmamak. Ne istiyor afetler? Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse her iki cephede de aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsimizin afetleri %51 azalmışlar. Artık onların yerinde Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir faziletler ordusu kurulmuş. Ve bütün sahabe buraya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. %51 olduğu zaman bu nokta ruh Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah ulaştırıyor. Bütün sahabeyi de gördük ki Allah kendisine ulaştırmış. Yani Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler kimse, onlar daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki insanlara, bu tuzak insanların hidayet adlı mefhumu unutmaları için kurulmuş. Onun için çağımızda hidayet konusu Allah'ın en fazla önem verdiği konu. Bütün dünyaya hidayetin mutlaka anlatılmasını emreder. Öyleyse hidayet

Öyleyse bütün sahabe ne yapmışlar? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim olmuş, hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a, Allah onların ulaştırmış. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala kendi zatı için me'ab diyor, sığınak diyor. Vallahi innehu hüsnül me'ab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah ve Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. O sığınağa bütün sahabe sığınmış. Yirmi birinci basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta meaba sığınıyor, Allah'a böylece sarılmış oluyor. İşte Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sonra ne olmuş? Bu noktadan itibaren velayet kademeleri başlar. Fena, beka, zühd, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah makamları. 7 tane velayet makamı. Her biri Kur'an'ın bir ruhunu öğretir. Bu noktaya kadar öğretilen lafızdı. Kur'an-ı Kerim'in lafzı. Bu noktadan itibaren ruh öğretimi başlıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde, tıpkı onun gibi bir nimet olarak Allah Teala size de sizden birisini resul olarak gönderdi. Peygamber resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye lafız. Nefsinizi tezkiye etsin diye lafız. Birincisi 14. basamağa kadar, ikincisi 15. basamaktan 22. basamağa kadar lafız. 22. basamakta ruhun öğretilmesine geçiyor. Size kitap öğretsin diye. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamları kitabın 4 ruhunun öğretilmesidir. Ullelbab makamında ruhun 4. öğretimi bitmiştir. Hikmet kademesi gelmiştir. Ullelbab ve İhlas makamlarında hikmet öğretilir. Ve Salah makamının 4 kademesinde de hikmetin öğretimi devam eder. Ve 5. kademede hikmetin ötesi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fena makamını geçtiler, beka makamını geçtiler, muhsin ve zühd makamını geçtiler. Hepsi muhsinler makamına ulaştılar. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor fizik vücutları. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi,

Böyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o kitap sahiplerine ve ümmilere, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kur'an'daki İslam bugün üniversitelerin hiçbirinde böyle bir öğreti, fizik vücudun Allah'a teslimi adı bile geçmiyor. Ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi adı bile yok. İslam'ın safhalarının hepsini iblis külliyen yok etmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına insanları itmiş. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. 14 asır evvel bütün sahabe gördüğünüz ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra bir sonraki basamakta ne var? Daimi zikir, hikmet. İlmel yakin bitti, aynel yakin başladı. Aynel yakinin yani kalp gözüyle görebilmenin birinci hikmet kademesi ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Zemin kattaki sırlar gösterilir. Açılan kalp gözüne. Burası ulul elbab makamı. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Kesin. Allah Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi irşada ulaştılar diyor Allah-u Teala. Hepsi ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmran 190 ve 191 ulul elbabı söylüyor bize. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte ulul elbab kulların sonucu. Kimdir ulul elbab? Daimi zikrin sahibidir. Ulul elbabın 7 tane özelliği var, hikmetin 7 özelliği. Daimi zikrin sahibidir hepsi. Bütün sahabe gördünüz ki ulul elbab olmuşlar. Bu sebeple nefslerindeki bütün afetler Allah Teala tarafından yok edilmiştir daimi zikrin sahibi oldukları için. Bir daha da geri gelmeleri söz konusu değildir. İkinci özellikleri. 3. Kalp gözlerini açmıştır Allah Teala. 4. Kalp kulaklarını açmıştır. 4 özellik. 3 sonuç şartını getiriyor. Hepsi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının artık sahibi olmuşlardır. Ve hepsi hayır sahibidir. Çünkü daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Her an derecat kazanıyorlar. Ve hepsi hikmet sahibidir. Hem hüküm sahibi hem de hakimlik yapacak yegane hüviyetteki insanlar. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz ki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. İhlas makamının sahibi olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak nefsin Allah'a teslim yeri. Diyor ki Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a muhlis kullar, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Demek ki bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Burası
Beşinci teslim. Beşinci safhası İslam'ın. Bütün sahabe İslam'ın beşinci safhasına gelmişler. Sonra ne yapar Allah Teala? Yedi tane gök katını gösterir ihlasa ulaşan kişiye. Ondan sonra ne yapar? Onu tövbe-i nasuha davet eder. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilmiş. Çünkü hepsi irşada ulaşmışlar. Tövbe-i nasuha ulaştıktan dört kademe sonraki durum irşada ulaşmak. Bütün sahabe tövbe-i nasuhla ihlas makamını geçip salah makamına ulaşmışlar. Sonra mı? Salah makamına ulaşan sahabe salah makamının birinci makamına otomatik olarak geçiyorlar. Tövbe-i nasuhla davet edildikleri için hepsi davet edilmişler. Sonra Allah-u Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi önce onların günahlarını örtmüş. İkinci mertebesi salahın. Sonra onlara salah nuru vermiş. Üçüncü mertebesi salahın. Ve onların örttüğü günahlarını sevaba çevirmiş. Salahın dördüncü mertebesi. Burası iradenin Allah'a teslimi için olgunlaşan bir meyveyi içeriyor. İrade bu insanların irşada ulaşması dolayısıyla Allah'a teslim edecek olan bir özelliğe kavuşmuştur. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe kalpleri müzeyyen olarak irşada ulaştılar mı? 28. basamağın 4. kademesine ulaştılar mı? Hepsi ulaşmış. Allah-u Teala diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize riayet etseydi, onlara tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Bundan sonra yapılacak iş iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Teklif üzerine, talep üzerine Allah Teala iradeyi kişinin kişisel iradesini, cüz'i iradesini kendi iradesine bağlar. O kişi devamlı Allah'tan emir alan bir hüviyete kavuşur ve bunun manası o kişiyi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına ulaştırmasıdır. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Fussilet suresinin 34, 33, 34, 35. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Davet edenler, irşat makamının sahipleri ve Allah'a teslim oluşları iradelerini de Allah'a teslim edişe ifade ediyor. Çünkü bunun temel özelliği kötülüklere iyilikle mukabele edebilmek yetkisinin alınmasıdır. Yani hazdün azimdir. Bu da Fussilet 35'te yer almış. Onlar ki Allah'a davet Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet edenlerdir. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Niçin daha güzel sözlü kimse yoktur? Çünkü iradeleri Allah'a bağlı olduğu için Allah'ın kendilerine söylediklerini tekrar ederler. Allah'ın söylemelerini, emrettiği şeyleri söylerler başkalarına. Ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Allah-u Teala diyor ki onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Bu yetki herkese verilmez. Onlar Hazr-ı Nazim'in sahipleridir diyor. Allah Teala Fetih 10'da sahabenin Ecr-i Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Allah Teala Tövbe 100'de
sahabenin fevzül azimin sahibi olduklarını söylüyor. Üçü de sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettiklerinin kesin delilidir. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkül yakinin sahibi olmuşlar. Allah'ın zatını da görmüşler. İslam'ın 7. safhasına da ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bir inceleme yapın. Alın dünyadaki bütün İslam öğrettiğini söyleyen üniversitelerdeki İslam derslerini, hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasını göremezsiniz. Ama İslam 14 asır evvel sahabe tarafından yaşandı ve bütün safhalarıyla, 7 safhasıyla birden yaşandı. Öyleyse Kur'an'daki İslam bugün yaşanmıyor. Ne kalmış geriye? İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın hedefleri değildir. Hedefler o 7 safhayı yaşayıp 4 tane teslimi gerçekleştirmektir. O hedeflere ise vasıtalarla gidilir. Onlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ama o vasıtalardan en önemlisini İblis gene defterden silmeyi başarmış. Bunun adı zikirdir. Zikirsiz hiçbir yere ulaşamazsınız. Zikir yoksa teslim yoktur. İslam yoktur. İslam kelimesi Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an'daki İslam 28 basamaklık bir dizayn içerisinde 7 safhada 4 tane teslimi içerir. Ve bugün İslam alemi artık sahabenin yaşadığı bu anlattığımız şeylerden hiçbirini yaşamıyor. İslam'ın iblis kollarını da kesmiş, bacaklarını da. İlk 3 safhayı yok ederek İslam'ın kollarını, geri kalan 4 safhayı yok ederek İslam'ın bacaklarını da kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata itmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Kur'an'daki İslam konusu tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Kod numarası 2.2.12.15. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi, Hicr suresi ve 8. ayet-i kerimeden itibaren inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nünezzilul melaikete illa bilhakkı ve ma kânû İzen munzari. Kelimeler. Ma nünezzilu. İndirmeyiz. El melaikete melekler. İlla ancak olmadan olmaksızın hariç. Bi el hakkı. Bil hakkı. Hak ile. Ve ma kânu. Ve olmadılar olmazlar. İzen o takdirde o zaman. Münzerîn, bekletilenler, mühlet zaman verilenler. Cümlecikler. Ma nünezzilül melaikete, biz melekler indirmeyiz. İlla bil hakkı, hak ile olmaksızın, hak ile olmadıkça, yani biz melekleri sadece hak ile indiririz. Ve ma kânü izen, o takdirde onlar olmazlar. Münzerîn, mühlet verilenler. Cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. İndiremeyiz. Melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlette yani zamanda verilmez. Burada Allah-u Teala'nın Mekke'deki kafirlere ve putperestlere böyle bir şeyden bahsetmesi söz konusu. Onlara dediği, o kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen bir mecnunsun, sen bir delisin diyenlere Allah-u Teala bunu söylüyor. Onlar ne diyorlardı? Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Yani ispat için onu ileri sürüyorlardı. Eğer burada da Allah-u Teala melekleri göndermiş olsaydı, Mekke müşrikleri, kafirleri ve müşrikleri diyeceklerdi ki, bu apaçık bir sihirdir. Her devirde hep aynı olmuştur. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nezzelne zikri zikre ve inna lehu
le hafizun. İnna muhakkak ki biz, nahnu biz, nezzelna indirdik, ezzikre zikir. Ve inna ve muhakkak ki biz, lehu onu, le elbette mutlaka hafizun, koruyanlar, koruyucularız. İnna nahnu muhakkak ki biz, nezzelne zikre zikri, biz indirdik. Ve inna mutlaka biziz, lehu le hafizun, onun koruyucularız.

Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki zikri Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiyle önemli bir ayet koymuş oluyor. Diğer ayetler arasında özel bir yeri olan bir ayet. Çünkü bu ayetle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim muhafaza altında, Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Kur'an-ı Kerim korunuyor. Daha evvel indirilen Tevrat'a ve İncil'e bir takım ilaveler veya değiştirmeler yapıldığı ortaya çıkıyor. Dört tane İncil olması, bunlardan aslında bir beşincisi de var. Barnaba İncil'i. Kur'an'la eşdeğer olan bir İncil olduğu söyleniyor. Ama onlar korunmadılar. Değişmelere açık oldular. Tabi doğru olan hükümlerin büyük kısmı gene kaldı. Ama bir takım yanlışlar da doğruların arasında devreye girdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hicr suresinin bu 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hususu kesinleştiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve biz onun koruyucusuyuz. Onu koruruz diyor Allah Teala. Ve Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından korunuyor. Bu sebeple 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği hüviyetiyle hala hüküm fermadır ve kıyamete kadar da bu vasfını koruyacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şeriat kitabı indirilen son peygamberdir, son nebidir. Biliyorsunuz ki şeriat kitapları hep nebilere indirilmiştir. Hazreti İbrahim'e, daha evvel Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu arada Hazreti Davud'a. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hatem-ül Enbiya diye bahsettiğini görüyoruz. Nebilerin sonuncusu. Kendisine şeriat kitabı indirilenler sadece nebiler olduğuna göre son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve kıyamete kadar onun şeriatı, Allah'ın ona indirdiği şeriat kainatı idare edecektir. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna min kablike fi şiya il evvelin. Ve lekad ve andolsun ki erselna biz gönderdik. Min kablike senden önce fi şiayi grupların toplumların içine
El-Evvelin, evvelkiler, öncekiler. Ve-Lekad, ve andolsun Erselna min kablike, senden önce Resuller gönderdik. Erselna min kablike, senden önce gönderdik. Erselna ifadesini kullandığı zaman Allah Teala gönderilenleri kastediyor. Gönderilenler de Resuller. Resul kelimesi, Ersel kelimesi, Risale kelimesi, Risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Resale. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam senden önce de Resuller gönderdik diyor. Bildiğiniz gibi bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Gene bildiğiniz gibi bütün Resuller Nebi değildir. Nebilerin hepsi aynı zamanda Resuldür ama Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Burada da Allah-u Teala senden önce de Resuller, senden önce de gönderdik. Yani gönderdiklerimizi gönderdik. Resuller oluyor gönderdikleri. İrsal ettikleri. İrsal kelimesi, irsaliye kelimesi, mürsel kelimesi, resul kelimesi, risale, risalet. Hepsi aynı kökten geliyor. Fî şiâil evvelîn. Evvelki toplumların içine, evvelki toplumlara. Ve cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Böylece Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvelki bütün topluluklara Resullerin geldiğini bir defa daha beyan ediyor. Her topluma mutlaka Allah-u Teala Resul gönderiyor. Nitekim külli kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resuller hep var olmuştur buyuruyor. Öyleyse şimdiye kadar şu dünya üzerinde ve kainatta hangi kavimler var olmuşsa bütün kavimlere Allah mutlaka Resullerini göndermiştir. Ve kıyamete kadar da gene bütün kavimlere Resullerini göndermeye devam edecektir. Allah'ın dinine karşı gelenler, hakim de olsalar, karşıda çıksalar, zulüm de yapsalar netice değişmez. Allah Teala Resullerini her kavme mutlaka gönderecektir. Bugün o Resuller diyorlar ki İslam alemi Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı bıraktı. Allah razı olsun. Ve Hicr suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yetihim min resulün illa kanu bihi yestehziun. Ve ma yetihim, onlara ve onlara gelmedi min resulün, bir resul, resullerden biri, illa ancak olmaksızın kânu oldular bihi onunla yestehziun, alay edenler. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve ma yetihim, ve onlara gelmedi, ve onlara gelmedi min resulün, resullerden biri, bir resul, illa kânu, ancak oldular veya den başka olmadılar. Bihi yestehzi'un, onunla istihza edenler, onunla alay edenler, den başka olmadılar. Bu ayet-i kerime
iki şekilde de Türkçe ifade edilebilir. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla buraya bir herhangi bir kelimesini ilave etmemiz lazım. Herhangi bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara veya onlara bir Resul geldi mi? Geldiğinde sadece onunla alay ettiler. Ema yetihim ve onlara gelmedi. Resulün illa kânû. Birinci cümle daha uygun. Yani negatif bir cepheden hareket ediyor Allah Teala. Onlara bir Resul, onlara herhangi bir Resul gelmedi ki veya hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara bir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar da ifade edebiliyor olayı. Ama Türkçemize çok uyum, tam uyum sağlaması için onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Kendileriyle alay etmedikleri hiçbir Resul onlara gönderilmedi. Hangi Resul'ü Allah-u Teala göndermişse mutlaka onunla istihza etmişler. Mutlaka onunla alay etmişler. Mutlaka ona kötü davranmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzun süre bu alaylara, kötü davranışlara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Resullerin yaşadığı devrelerde de toplumların, o Resulün gönderildiği toplumun %90'dan fazlası daima Allah'ın emirlerinin dışındaki şeylerle iştigal ederler. Emrin dışında kalanlardır. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenlerdir. Yasaklarına riayet etmeyenlerdir. Allah'ın hedef gösterdiklerini kendilerine hedef itaat etmeyenlerdir. Öyleyse her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar diyor Allah-u Teala. Bundan evvel de böyleydi. Bugün de gene böyle. Ve Hicr suresinin 15. 12. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike neslukuhu fi kulubil mücrimin. Kezalike, işte böyle, böylece onun gibi neslukuhu, onu sokarız fi kulubi, kalplerin içine. El mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Kezalike, işte böylece neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız. Suluk, seyri suluk kelimesindeki suluk buradan geliyor. Neslukuhu, onu sokarız, ulaştırırız, kalplerin içine sokarız. Fi kulubi el mücrimin, mücrimlerin kalplerine. Birleştirelim. İşte böylece onu, yani alay etmeyi, mücrimlerin kalplerine sokarız. Allah-u Teala'nın muradı ne? Madem ki Allah'ın yoluna girmiyorlar ve böylece hidayet ehli olmuyorlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar, o zaman onların kalplerine Allah-u Teala bunu sokuyor. Resullerle alay etme cüretini sokuyor kalplerine. Onlar daha büyük cezalara muhatap oluyorlar. Şeytan da zaten hangi devirde Allah-u Teala hangi millete Resul göndermişse mutlaka
onların Resul'e itiraz etmesini, Resul'ü reddetmesini ve Resul'ü inkar etmesini, insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir vasıf olarak yazıyor Allah Kur'an-ı Kerim'inde. Hangi devir düşünüyorsanız düşünün, bütün devirlerde Allah'ın Resulleri daima reddedildi, inkar edildi. Allah Teala Müminun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme? Ard arda göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavmi hiçbir devrede Resulsüz bırakmayız. Sonra hangi kavme diyor Allah Teala Resulleri ulaştıysa o zaman o kavimlerdekilere o kavimlerdeki insanlar Resullerini mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor. Her devirde, her kavimde aynı olay olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün de dünyadaki bütün kavimlerde, milletlerde o milletlerin kendi diliyle, kendi halklarına Allah'ın söylediklerini anlatan Resuller şu anda da hayatta ve bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyorlar. Ama hepsi de toplumun büyük kısmı tarafından reddedilen, alay edilen bir hüviyette. Ne var ki doğruyu sadece onlar söylüyor. Allah razı olsun. Ve 13. ayet-i kerimesi Hicr suresinin La yu'minune bihi ve kat halet sünnetül evvelin. La yu'minune inanmazlar bihi ona ve kat ve olmuştur halet geçti sünnetü sünneti adeti el evvelin evvelkiler evvelkilerin sünneti adeti la yu'minuna bihi onlar ona inanmazlar ve kat halet ve gelip geçmiştir sünnetül evvelin evvelkilerin sünneti adeti

sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona inanmazlar.

Allah Teala inanılmayanın Resuller olduğunu söylüyor evvelki ayetlerde. Yani Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti, adeti geçtiği halde onlar ona, o Resul'e inanmazlar diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet bütün devirlere ait olan bir ayettir. Her devirdeki huzur namazının imamını kastediyor Allah Teala. Hicr suresinin 13. ayet-i kerimesinde onlar ona, Resul'e ona inanmazlar diyor. Ama bir evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resullerle alay etmeyi mücrimlerin kalbine sokması söz konusu. Daha evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar şeklinde. Ve bu ayet-i kerimede de evvelkilerin sünneti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e inanmazlar. Yani bugün de inanmazlar diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği tarihte ona, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların inanmayacağını söylüyor. Ama bu her devre göre değişen bir ayet-i kerime. Hangi devirden bahsediyorsak o devirdeki Resul'e de onların bu küfür üzere olanların, putlara tapanların, şeytana tapanların, ateşe tapanların, kendilerine tanrılar edinenlerin ona, Allah'ın Resulüne iman etmedikleri Resul'e iman etmezler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu dizaynına baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin dünü, bugünü ve yarını ihtiva ettiğini görüyoruz. Nasıl insanlık tarihi boyunca Allah'ın gönderdiği hiçbir Resulü insanlar kabul etmemişse, hiçbir Resul'e iman etmemişse, insanların büyük kısmından bahsediyoruz. Ve onu büyük kesim mutlaka reddetmişse, küçük bir azınlık Resul'ün etrafında olmuşsa, her devirde böyle olmuştur. Ve bugün için de Allah-u Teala bu ayeti kullanmış oluyor. Bugün de bütün kavimlerde gene Resuller var ama onlar büyük çoğunluk her kendi kavimlerindeki Resullere inanmıyorlar. Hicr suresinin 14. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velev fetahna aleyhim baben mines semai fe zallu fihi ya rucun. Böyle şayet olsa bile fetahna, biz açtık aleyhim onlara baben kapı, mines semai semadan, fe o zaman zallu devam ettiler, fihi onun içine, orada ya'rucun. Yükselirler. Miraç kelimesi bu kökten geliyor. Uruç etmek, yükselmek, ya'rucun, yükselirler. Ve Allah Teala şunu söylemek istiyor cümlecikler olarak: velev fetehna, ve biz açsak aleyhim baben, onlara bir kapı, mines semai semadan, fezzallu fihi yarucun, böylece oradan yükselmeye devam etseler bile. Bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselmeye devam etseler, çıksalar bile. Uruç etmek, miraç, Allah'a doğru, göklere doğru yükselme olayı. Oradan yükselseler,

Gelseler, çıksalar bile onlar Resul'e iman etmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, bu insanların nefslerinde olan bir kibir afetinin sonucudur. Bütün insanlarda mutlaka nefslerinde az veya çok kibir afeti mutlak olarak vardır. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman her devirde aynı olayın tekrar ettiğini, insanlardan az bir kısmın Resul'e inandığını, tabi olduğunu, fakat büyük çoğunluğun inanmadığını, tabi olmadığını görüyoruz. Her devirde aynı olaylar tekrar eder. Öyleyse Resuller konusundaki, kendilerine tabi olunmayan Resuller konusundaki ayetler sadece Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi değildir. Bu ayetler de Hicr suresinin 10, 11 10. ve 11. ayetleri onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar buyuruyor Allah-u Teala. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız diyor Allah-u Teala. Ve evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde, hadi evvelkiler tabi olmadılar ama bugünküler de tabi olmuyor diyor Allah Teala. Evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde onlar ona, yani Resul'e iman etmezler buyuruyor. Hatta göklerden onlara bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile gene de inanmazlar, ameli olmazlar, iman etmezler diyor Allah-u Teala. Bu böylece Allah-u Teala'nın dizaynı en güzel standartlarda veriliyor. Allah-u Teala doğruları bütün kutsal kitaplarda insanlık tarihi boyunca hep söylemiş. Ama insanlık her zaman büyük kesim olarak, çoğunluk olarak hep Allah'ın söylediklerini reddetmişler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le galu innema sukkiret efsaruna bel nahnu kavmin meshurun. Le elbette mutlaka galu dediler. İnnema sadece ancak fakat sukkiret döndürüldü, engellendi, bağlandı. Efsaruna gözlerimiz. Bel hayır aksine nahnu biz kavmin kavmimiz meskurun, büyülenmiş, sihir yapılmış bir kavimiz. Lekalu mutlaka dediler. İnnemâ sukkiret efsaruna, sadece gözlerimiz bağlandı. Görmemiz, yani görmemiz engellendi, gerçeği göremiyoruz. Bel nahnu kavmin meshurun. Hayır, biz sihredilmiş, büyülenmiş bir kavimiz. Mutlaka sadece
gözlerimiz bağlandı. Gözlerimizin bağlanması sebebiyle, hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz. Demiş olacaklar, yani diyecekler. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Bu insanların aslında inanmalarına engel olan şey, onların kalplerindeki kibir, inançsızlık. Allah Teala diyor ki, onları bir gökten bir kapı açsak, göğe çıksalar, gökteki hakikatleri görseler bile, diyecekler ki, hayır, bize sihir yapıldı. Aslında bunlar yok. Biz o sihir sebebiyle bunların var olduğunu zannediyoruz. Yani her halükarda Allah'ın temel hedeflerini reddetmek konunun hep temelini oluşturacak. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Velakat ve andolsun cealna, biz kıldık, yaptık. Fi es-semai, semada burucen, burçlar, takım yıldızlar, yıldız kümeleri. Ve zeyyennaha, ve onu süsledik. Li en-nazirin, bakanlar için, nazar edenler için. Ve lekad cealna fis-semai burucen, andolsun ki biz semada burçlar yaptık. Ve zeyyennaha lin-nazirin, ve bakanlar için onu süsledik. Cümlecikleri birleştirelim. Ve andolsun ki biz semada burçlar yaptık ve bakanlar için onu süsledik. Semada burçlar kıldık.

Biliyorsunuz ki gökte burçlar söz konusu. 12 tane burç vücuda getirmiş Allah Teala kılmış göklerde ve ay takvimi bunlara göre tayin eder. Tam bir yıl değil ama bir yıldan 10 gün daha az bir süreç içerisinde ay bütün bu burçlara birer birer ulaşır. 12 tane burcun her birine ve o burçları dolaştıkça aylar birer birer geçer ve 12 burç tamamlandığında da 10 gün eksik olarak bir yıl dolar. Güneş takviminden ay takvimi 10 gün eksiktir. Allah Teala oradaki burçlardan bahsediyor ki bu burçlar ilmin nücumun yani yıldızlarla alakalı ilmin bugün insanlar şeytanla ilişki kurarak bu burçlara bakıp insanların doğum tarihlerine göre değerlendiriyoruz insanları ve zulmani birçok olaylar ortaya koyuyorlar. Burçlarla alakalı yıldız falları açıyorlar. Bunu bir zulmani ilim olarak değerlendiriyorlar. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hafiz neha min kulli şeytanin recim. Ve hafiznaha ve onu muhafaza ettik, koruduk. Min kulli hepsinden şeytanin, şeytanların recimin taşlanmış. Ve hafiznaha ve biz onu muhafaza ettik. Min kulli şeytanin recim. Taşlanmış şeytan ların hepsinden. Burada gerçekten recmetme müessesesi hem kovulmayı ifade ediyor hem de taşlanmayı ifade ediyor. İslam'da zinanın belli bir noktası olgunlaşmışsa nikahlı çiftler arasında zina müessesesi vücut bulmuşsa başkalarına nikahlı olan insanlar arasında İslam'daki cezası bunun şer'i ceza taşlanarak öldürülmektir. Ama bunun kaldırıldığı da ifade edilir. Bu konu bizim konumuz değil.

bu konu İslami dizaynla fakih açısından ilgilenenlerin konusu. Ama rejim etmek hem kovmak anlamına geliyor hem de taşlanmak anlamına geliyor. Şeytan Allah Teala'nın ifadesiyle Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dememiz usul haline getirilmiş. Euzu billahi Allah'a sığınırım. Min den dan eşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytandan veya taşlanmış şeytandan, rejim taşlanmaya da açık bir kapı, Allah'a sığınırım. Ve şimdi burada diyor ki ve hafız neha ve biz onu muhafaza ettik min külli şeytanın recim taşlanmış şeytanların hepsinden yani ve biz onu taşlanmış şeytanların hepsinden muhafaza ettik veya kovulmuş şeytanların.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresi 18. ayet-i kerime. İlla menis tera kassema sem'a fe etba ahu şihabın mübin. İlla ancak kelimeler, men kim, isteraka hırsızlık yaptı, gaybi bilgileri çalmak istedi. Essema duyma, işitme, fe o zaman, etbeahu onu takip etti, şihabın bir şihab, ateş parçası, müminin açıkça görünen. İlla menis terakassema, ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, o burçlardaki gaybi bilgileri çalmak istediyse, fe etbeahu şehabin mübin, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Eskiden cinlerin ve şeytanların göğe yükselebildiklerini görüyoruz. Şeytandan aldıkları ilimle bu yükselmeyi gerçekleştiriyorlardı. Ama oradaki gizli ilimleri aşağı indirdikleri için çıkmaları yasaklandı. Ve kim buna cesaret ederse, böyle bir şeyi yapmayı planlar ve gerçekleştirirse, onu bir şihab takip eder ve mutlaka yok eder, yakar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah'ın bir güzelliğini beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bunu gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir güzel günde, bir güzel dersimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorun da mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak,
Ki Allah'ın herkesten istediği budur. O zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine
Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini, hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman
Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak, sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdesti alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cereyan mutlaka ulaşır.
Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı ve nezine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onları, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, faz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah-u Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah-u Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah-u Teala derhal mürşid sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru serisülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşid sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah-u Teala. Davetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa bu noktada mutlaka Allah Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki teslimler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Allah-u Teala'nın hepinizi 3. kat cennetin değil, 7. kat cennetin sahibi kılmasını, 4., 5., 6., 7. kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere ulaşmanın büyük huzuru içinde hissediyorum kendimi. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilgisayarlardan bize hepiniz ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın bir kısmında ise Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya. Sizler de bize ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin isteyip de bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Dünya mutluluğu. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin, sahabenin bile 10 tanesi onunla müjdelenmiş. Beni mi Allah Teala cennetine alacak diye hayıflandınız. Sanki hiç ulaşamayacakmış gibi düşüncelere sahip olduğunuz cennetten de bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, ben size desem ki benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete kavuşmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Tam aksine inanılmaz derecede kolay bir şey desem, hadi canım sen de dersiniz bana. Olur mu böyle yani? Gerçekten birçok insan der ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet garanti edilmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Ben hiç cennete gidebilir miyim? Yalan buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Siz yanlış şeylere inanıyorsunuz. Kur'an hakikatlerine dönmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün sahabenin cennete ulaştığını, hem de cennetin en üst makamı olan adın cennetlerine ulaştığını söylüyor. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Durun, evvela sahabe kurtuluşa ulaşmış mı? Yani cennet saadetinin sahibi olmuş mu? Ona cevap verelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Evvela sahabe kimdir sevgili kardeşlerim? Bizim sevgili din adamlarımızın büyük kısmına sorarsanız, yani kitabi bilgiye sahip olanlara, onlar size diyeceklerdir ki, sahabe mi? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır. Tarif çok yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin arasında Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, putperestler vardı, ateşe tapanlar vardı, şeytana tapanlar vardı. Daha ne söyleyelim? Onlar sahabe mi? Öyleyse bu tarif şeytanın bir insanı tuzağına düşürmek için kullandığı çok özel bir tariftir. Biliyorsunuz ki son derece zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Şeytan kafasının içinde 12 tane tilki dolaşan, hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmeyen bir zekaya sahiptir. Korkunç zeki bir mahluk. Ve bütün bu yalanları sadece uydurmakla kalmamış, insanlara kabul ettirmeyi de başarmış. Öyleyse onun iddiası her zaman Allah'ın söylediklerinin tam zıttıdır. Bu bakımdan iblis size çok sağlam bir kılavuz olabilir. Size neyi ulaştırıyorsa aksini yapmanız kaydıyla. Aksi mutlaka doğrudur.
Sevgili kardeşlerim, burada dikkatle muhtevayı yerli yerine koyalım. İblis ne diyor? Neyi kabul ettirmiş? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir. Söylediğimiz gibi görenlerin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu değil. Ama kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ona tabi olanlardır. Öyleyse bakalım ayetlere ne diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala görenlerden değil, tabi olanlardır.

benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Benim ve bana tabi olanların ifade aynen böyle. Demek ki sahabe Allah'a tabi olanlar. Bu kadar mı? Hayır. Eğer Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsanız orada da aynı olayı göreceksiniz. Allah-u Teala buyuruyor. Çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana ben ve bana tabi olanlar affedersiniz benim değil ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Şimdi sahabe bunlar. Tabi olmuşlar da ne yapmışlar? Tabi olunca cennetin de en üst noktasını, adın cennetlerini kazanmışlar. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fazlul Azim'in sahipleri. Nerede Allah-u Teala bu azim kelimesini kullanırsa bilin ki orası mutlaka en üst makamdır. Bir insanın ulaşabileceği en üst makam. Orada iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. O makamda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir ayet-i kerimeye bakalım. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sırayı işgal edenler sabikun. Sabikun kelimesi müsabaka kelimesinden geliyor. Yarış demek. Sabikun yarışanlar. Nerede yarışanlar? Buradaki sabikun hayırlarda yarışanlar. Başka? Başka sabikun da mı var? Evet. Şerlerde yarışanlar da. Müsabakadalar. Onlar da cehennemin hangi sırasına girecekleri konusunda yarış ederler. Allah-u Teala'nın söylediklerini asla yerine getirmezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemekte bir sakınca görmezler. Ve onları ne kadar derin işlerlerse o kadar aşağı kat cehennemlere gideceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler hayırlarda yarışmak için buradayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. Allah'ın altın zinciriyle birbirimize bağlıyız. Birbirimizi bu dünyada en çok sevenleriz. Burada sevgi öğretilir. Burada sevgi yaşanır. Nefret aramızda yer yoktur. Nefret sahibi olanlar bizden değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatmak istiyoruz. Ve sahabe. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim'in sahipleri olduğuna göre gidecekleri yer mutlaka adın cennetleri. 10 kişisi falan değil. İster ensar olsun, ister macirin hepsi. Dikkat edin. Hepsi dediğimiz zaman sahabe gibi görünen bir takım insanların da var olduğunu unutmayın. Onlara sahabe demiyoruz biz. Onlar münafıkun, münafıklar. Sahabenin arasına sızmış, sahabe gibi görünmeye çalışan, sahabe gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dış görünüşler itibariyle tabi olan ama mümin olamayanlar. Allah Teala Araplar derler ki diyor, biz de mümin olduk. Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi olan mutlaka mümin olacak. Biz de mümin olduk. Onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız.

mümin değilsiniz. Sadece İslam dairesine girdiniz. Allah'ın, Allah'a ve Resulüne itaat edin ki dereceleriniz kaybolmasın. Amellerinizden Allah eksiltmesin. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Burada ayet, son derece açık bir olay var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip önünde tövbe etmişler. Sahabe nasıl tövbe ettiyse sahabe gibi tövbe etmişler. Dış görünüşler itibariyle sahabe gibi görünüyorlar. Ama bütün savaşlarda münafıklar kendilerini belli etmişlerdir. Sözlerimiz onlara ait değil. Sözlerimiz sahabeye ait. O sahabe Ensardan ve Muhacirindendir. Onların topuydu. Ve bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla hizmet edenler, ihsanla, affedersiniz, hizmet edenler değil, tabi olanlar. Sahabeye tabi olmuş kim? Sonradan gelenler. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in. Tabi'ine tabi olmuş kim? Tabi'inden sonraki nesil, tebe-i tabi'in. Ondan sonra da hep daha evvelki nesillere tabi olarak zamanımıza kadar gelmiş insanlar. Bizim neslimiz de, biz de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyoruz? Elinizin uzattığınız zaman hemen ulaşabileceği bir yerde mutluluk sizi bekliyor. İnanılmayacak kadar kolay bir sebebe dayalı olarak mutlak surette saadeti, cennet saadetini yakalayabilirsiniz. Bir tarafta bu söylediğimiz pesimistler var. Sahabenin 10 tanesine nasip olmuş sadece cennet. Geri kalanın ne yapacağı belli değil. Allah beni mi cennetine alacak diyor. Gösterdik ki tamamen bir batıl itikat. Geçerli değil. Sahabenin 10 tanesine değil, topuna bu müessese nasip olmuş cennet. Hem de adın cennetleri. Hepsi birden. Tüm sahabenin gideceği yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, şimdi pesimistlere bakalım. Ne diyor bu insanlar? Yani karamsarlar. Bunlar diyorlar, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Allah beni katiyen cennetini almaz. Ben ne yapsam kendi paçayı kurtaramam. İyisi mi? Hiçbir şey yapmayayım, kendi hayatımı yaşayayım. Yani dinin dışında kalayım. Sabahlı insanlar kendilerini ne kadar büyük bir mutsuzluk içine attıklarının farkında bile değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda diğerlerine bakalım. Tam tersi bir görüşe sahip olanlar cennet mi? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor. İyi ama kardeşim sen ne namaz kılıyorsun, ne oruç tutuyorsun, ne Allah'a ulaşmayı diliyorsun. Olabilir diyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyorsam müminim diyor. Müminsem diyor, Allah bütün müminlerin cennetine koyacaktır diyor. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı sure 40, 40'a 40. 40 numaralı sure Mümin suresi, onun 40. ayet-i kerimesi, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.
Cehenneme gidecek olan kafirlerdir diyor. Ben diyor müminim diyor. Sevgili kardeşlerim, hani fıkrayı biliyorsunuz. Adama diyorlar ki, yahu diyorlar sen deliymişsin. Ne münasebet diyor. Ben diyor akıllıyım. Abim deli diyor. Peki diyorlar sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, işte tıpkı bunun gibi bir şey. Züğürt tesellisi. Diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, siz mümin değilsiniz. Sadece mümin olduğunuzu zannediyorsunuz. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine ulaşamaz. Mümin olmak müessesesi sadece kuru bir inanç müessesesi değildir. Hiç kimse aminu olmadan mümin olmak şerefine eremez, cennete de giremez. İşte bir kısım din adamları baştan bizim için demişlerdi ki, eski köyü yeni adet. Amin olmak da ne demekmiş? Kur'an-ı Kerim amin olmanın ne demek olduğunu çok açık olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek demek. Şurada kalbinde bir talep duymak demek. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. Bir takım kişiler telefonla, e-mail ile bize ulaşıyorlar. Diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Gerçekten cennete gidecek miyiz? Bizlere, onlara diyoruz ki, yani ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı diledik. Ya Rabbi dedik, biz sana ulaşmayı diliyoruz. Peki, çok güzel. Hay Allah razı olsun, iyi yapmışsınız. Ama bir sualimiz var. Namaz kılmak hoşunuza gitmeye başladı mı? Yok, namazdan hala uzakız. Peki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala size yardımcı oluyor mu? Açlığı hissediyor musunuz? Hem de nasıl? Hele ben sigara tiryakisiyim, ben müthiş hissediyorum açlığı diyor. Açlık, susuzluk hissediliyor derin boyutlarda. Namaz kılmaktan zevk alınmıyor. Zikir yapmak onlar için hiçbir zevki ifade etmiyor. Ve diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diledik. O zaman diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer şu kalbiniz var ya, kalbinizden Allah'a bir yakarsaydınız, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nasıl bir şeyse bu sana ulaşmak, ben istiyorum. Ruhum benden ayrılmalı, sana ulaşmalı. Sende yok olmalı. Sana ait olan bir emanet bende var, biliyorum. Bu emaneti senin emrin var zaten. Üzerimize 12 defa farz kılmışım bunu. Sana yönelmeyi ve ruhumuzu sana ulaştırmayı. Ben bunu istiyorum. Böyle bir yakarışı şuradan, kalbinizden yapmanız lazım sevgili kardeşlerim. Ne olur? Yapıp yapmadığınızı biz söylemeyeceğiz size. Siz anlayacaksınız. Bir de bakacaksınız, namaz size çok tatlı bir zevk olarak görünüyor artık. Namaz kılmaktan zevk alıyorsunuz. Namaz kılarken kendinizi bulutların üzerinde gibi hissediyorsunuz. Hafif, dünya sıkıntılarından uzaklaşmış bir namaz kılma. O zaman diyorsunuz ki, ha Allah-u Teala bu namazı gerçekten bize bir zevki yaşamamız için vermiş demek ki. Zikir yapıyorsunuz, gözleriniz kapalı. Ve kendinizi aydınlık bir dünyada hissediyorsunuz. Sanki boşluktasınız. Sanki o oturma şeklinizi biliyorsunuz. İki ayağınızın ayak bilekleri üst üste gelecek. Sol tarafınızda onlar yer alacak. Ayaklarınızı bükeceksiniz. Kan deveranına müsait bir zemin oluşturacaksınız böylece. Ve de zikredeceksiniz. Vücudunuzun 7 noktasında zikrinizi artırarak zikredeceksiniz. Tabii başlangıçta sadece sol göğsünüzün altında
bu işi yapacaksınız 15 güne kadar, yeriniz orası. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl dileyeceksiniz? Kalbinizden dileyeceksiniz. Gerçek bir arzu olacak bu. Ruhumu sana ulaştırmak ve sana ulaşmayı dilediğim şu andan itibaren ben senin evliyan olmak istiyorum. Dostlarından birisi olmak istiyorum. Beni dostluğuna kabul et ya Rabbim. İçimde bu talebi kalbimden gelen bir talep olarak gerçekleştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin var olması demek, sizin mutlak kurtuluşunuz demek. İyi ama diyenler var. Gene sen diyorsun ki bir insanın cennete girebilmesinin ölçüsü onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ben ki 60 senedir günahlar işleyip duruyorum. Bu kadar çok günahtan sonra ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman ne yazar ki bu? O günahlarım gene duruyor yerlerinde. Allah'a ulaşmayı diledim diye Allah talebine hop doğru posta cennetini mi alacak? Evet. Tamam. Tam 12'den vurdunuz. Evet. Allah sizi doğru posta cennetine alacak. Sadece bir tek dileğiniz sebebiyle. Allah'a ulaşmayı dilemenin sebebiyle. Ya sevgili kardeşlerim, işte Kur'an bunu söylüyor. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, öyle büyük bir sevgisi var ki, siz insan olarak yaratıldınız, size kim olursanız olun, dünyadaki en büyük günahları işleseniz de Allah için fark etmez. O bütün günahlarınızı örtmeye hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a, Enfal suresi 29. ayet-i kerime, Allah'a yönelin ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, vasıl etmeyi dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Evet, evet, yanlış duymadınız. Günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne yapacakmışsınız? Bir dilekte bulunacakmışsınız Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyecekmişsiniz. Ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bunu üzerimize zaten 12 defa farz kılmışsın sen. Bu farzı ben gerçekleştirmek istiyorum. Ben bu hayattan bıktım. Bu her an yeni bir günah işlediğim ve beni devamlı mutsuz kılan olayların içinde yaşadığım, bu dünyadan bıktım. Ben bu hayatı istemiyorum. Ben mutsuzum. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu mutsuzluğun hangi derinliğinde olursanız olun, bu bataklığın hangi derinliğinde olursanız olun, oradan sizi Allah-u Teala'nın mutlaka kurtaracağı bir imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki hala bir kısmınız bize inanamayacaksınız. Ben bu kadar büyük günahlar işleyeyim de Allah Teala beni
bu kadar günah bataklığından kurtarsın da cennetini alsın ha. Sebebi de sadece benim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demem olacak ha. Bu dileği kalbimden dersem Allah Teala beni cennetine alacak. Olur mu böyle, olur mu diyor. Biz de diyoruz ki olur olur. Böyle olur. Neden böyle olur? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. "İn tettekullâhe." Eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yec'al lekum furkanen, sizin için furkanlar kılarız. Furkanlar, doğruyu yanlıştan ayırma yetenekleri. Ve yükeffir anküm seyyiatüküm, ve sizden günahlarınızı örteriz. Örterim diyor Allah Teala. Ve yağfir lekum, ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zülfadil azim, Allah büyük fazıl sahibidir. Öyleyse amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlardır. Bunlar takva sahibi oldukları zaman Allah Teala onların günahlarını örteceğine garanti veriyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Allah'ın garantisinde bir dünyanın varlığını işaret ediyor hepimize. Allah'ın garantisinde bir dünya. Şu dünyada yaşıyorsunuz. Bu dünyada mutlu olmalısınız. Mutlu olmak için yaratıldınız. Mutsuzluğunuzun arkasında Allah yok. Başka birisi yok. Şeytan yok. Sadece siz varsınız. Çevrenizdeki bütün olaylar dizisini dizayn edecek olan Allah'tır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey farklı bir hüviyet kazanacak. Size Allah Teala hem dünya mutluluğunun yarısını verecek. Yani dünyadaki her 24 saatinizin 12 saati mutlu olarak geçecek. Yarısında da mutsuz olacaksınız. Şu anda tamamen mutsuzsunuz. Kimler kendisini mutsuz hissediyorsa onlara sesleniyoruz. Ben mutluyum diye kendini aldatanları da sesleniyoruz. Ben mutluyum diyen siz sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir bilir misiniz? Ben zaten mutluyum diyorsunuz, mutluluk devamlı bir vetiredir. Hangi şartların içinde olursanız olun mutlu musunuz? Bir yakınınız öldüğü zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Ya da size birisi ağır bir söz söylediği zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisizdir. Hadi gelin sizinle mutluluğun tarifini yapalım. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Birinci özellik, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın, savaşın, anlaşmazlıkların bittiği noktadır. Orada kavgalar bitmiştir. Sulh ve sükun hakimdir. Onun için kişi mutludur. İkincisi,
mutluluk devamlı bir vetiredir. Yani kesintisizdir. Mutlu olan bir insan, daimi zikrin neticesinde nefsindeki bütün afetler temizlenmiş olan bir insan, hangi şartlar içinde olursa olsun, o hep mutludur. Hiçbir şey onun mutluluğunu yok edemez. Kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Üçüncü faktör, bu mutluluk onun iç dünyasında da vardır. Nefsiyle ruhu arasındaki diyalektik kavga sona ermiştir. Dış dünyasında da vardır. Başka insanlarla olan kavgası da bitmiştir. Başka insanlar ona karşı kavgaya devam edebilirler. Ama o onlara karşı kavga sahibi değildir. Artık onlar onun muhatabı değildir. Onun muhatabı sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Mutlu olmayan insanları mutluluğa ulaştırmaya adamıştır kendisini. Demek ki iç aleminde bu kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Sülh ve sükun içerisinde nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Başkaları ona düşman olduğu için devamlı sataşacaklardır. Ama o onların sataşmalarına aldırmaz bile. Ve üçüncü açıdan bakıyoruz meseleye. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Neden? Bu saadet iki ayrı cepheden şekillenir. Bir, Allah'ın emirleri. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. İki, Allah'ın yasakları, yasaklardan da hiçbirisini işlemez. Ne oldu? Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi dış dünyasında dışarıdaki insanlarla kavgası bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi. İşte o insan dünya mutluluğunu yaşayandır. Sorun bakalım şimdi kendinize sevgili kardeşlerim. Öyle misiniz? Ama öyle olabilirsiniz. Ne diyorsunuz? Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa
sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah Allah Allah Allah Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, bize mi öyle geliyor diyeceğiz bir gün. Hı? Her şeyin öylesine güzel olduğu bir dünya yaratmış ki Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim. Ona yaklaştıkça bu güzelliği daha üst boyutta yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman daha üst boyutta yaşayacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst boyutta yaşayacaksınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamak, 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 22. basamaktaki zikriniz normal standartların henüz altındadır. 33 bin zikre ulaşan herkesin ruhu Allah'a normal standartlarda 5-6 aylık bir zaman parçasında ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman %81'i yok olmuştur. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab olacaksınız, arkasından İhlas makamının sahibi olacaksınız. Büyük zevki daimi zikre ulaştıktan sonra yaşayacaksınız. Öyle bir güç verir ki Allah-u Teala, bütün problemlerin üstesinden gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel standartlarda yaşamak istiyor musunuz? Bir başka ifadeyle soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız alternatif yok. İkinci bir yol yok. Sadece bir tane yol var. Bu yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ya Allah'a yönelmek için üzere yönelmek kelimesiyle ifade edilmiş. Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine diyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Takva sahibi ol diyor. Ve sana furkanlar versin Allah ve bu furkanlar verilirken günahların da örtülsün diyor. Yani biz insanlara düşen şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek.
Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri oldukları yerde bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, Allah'a yönelmeyenleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ve kim Allah'a yönelirse, öylece takva sahibi olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor. İfade son derece açık ve kesin. Onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'ye de beraberce bakalım. Aynı şeyi göreceğiz. Rad 27. Ve yekulüllezine keferu levla unzile ileyhi ayetun. Ve kafirler derler ki ona bir ayet indirilmeli değil miydi? Min rabbih Rabbinden. Kul de ki innallâhe yudillü men yeşâ'ı. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Peki dalalette bıraktığı, dilediği kimseler kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, enap olmayanlar, aminu olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala aminu olanların dostudur. Bakara 257'de diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Amenu kim olmuşsa o mutlaka zulmetten nura ulaşacaktır. Böyle bir şey içinse ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Vellezine keferu diyor Allah Teala aynı ayette. Onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute, tagutun onlar dostlarıdır. Yuhricunehum minen nure ile zulümati. Onlar da hidayete erdikten sonra tekrar zulmete döndürürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah sizi seviyor. Çok seviyor ve şeytanın eline bırakmak niyetinde değil. Peki şimdi biz size sormaz mıyız yani? Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor ve sadece bir tek dileğinizle sizi cehennemden kurtaracağına dair garanti veriyor. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz,
cehennemden mutlaka kurtulmanızı, birinci kat cennete mutlaka ulaşmanızı ifade eder. Ama Allah Teala sizi burada da bırakacak değil. Çünkü sözü var. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, sizi kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, tabiyeti gerçekleşir. Burası ikinci kat cenneti garanti eder. Her tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Aldığı 12 ihsana ilaveten 7 tane de nimet alacaktır ve ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Davetesi var mı? Elbette var. Allah-u Teala onun ruhunu ona hiç sormadan kendisine ulaştıracaktır. Neden sormadan diyoruz? Çünkü o kişinin iç dünyasını Allah tezyin edecektir. Yani güzelliklerle donatacaktır. Yani o kişi sadece kendine düşen bir tek şeyi yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonrası Allah'a aittir. Allah ona öyle bir sevgi verecektir ki bu kişi namazı sevecektir. Allah sevdirecektir. Bu kişi oruç tutmayı sevecektir. Tabiyetinde ilk perşembe oruç tuttuğunda açlık duymayacaktır. Bu kişi zekatı sevecektir. Verdikçe Allah'ın kendisine daha bol ne kadar çok para verdiğini görecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi zikri sevecektir. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadet zikirdir. Her ne kadar biz insanlar onu namaz zannedersek de Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki Utlu uhiye İleyke minel kitabi ve ekumus salat

Diyor ki Allah Teala onlara sana vahyettiğim Kur'an'ı oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkere. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ibadetlerin en büyüğü. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyacak olan, nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. Nefsinin kalbi kapkaranlıktır. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirsin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir şey ispat ediyorsunuz. Allah'ı sevmiş olduğunuzun kesin ispatı bu. Allah'ı seviyorsunuz ki bir sevgiliye kavuşmak için Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Böyleyse otomatik sistemler çalışır. Siz Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah da sizi sever. Severse ne yapar? Furkanlar verir. Günahlarınızı örter. Arkasından da günahlarınızı sevaba çevirir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, yazlarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: siz demiş dersiniz şu. Allah mıyı düşünürsün, mıyı düşünürsünüz? Biliyor önce cevap veriyoruz, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi soruşturulabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmalısınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum, size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu'nun size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsınız. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir ediyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne öğrenmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dediği vazifeniz bu. Sabah namazından sonra seçişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaşıyor. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hüseyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebesine layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta? Siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ikamesiyle direkt altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecek olan başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratın sekin üzerinde yücelerek, nikatın yükselerek kabilini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Doktor Muhammed Acmal ve Profesör Doktor Vardin'in konuşmasını dinledik. Allah'ın huzurunda ikisine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli hocalarımızın verdiği bilgilerden hepimiz istifade ettik. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodunu açıklamak istiyorum. Kur'an ayetleriyle tabii. İnsanla Allah arasındaki ilişki 28 basamaklı İslam merdivenini içeriyor. Bu 28 basamak İslam merdiveninin bütünü Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim öğretim metodu olarak ifade edebiliriz. Birincisinde, birinci basamakta tebliğ var. Ve Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilavetinde tebliğ. Ama bu tebliğin muhatabı kim? Bu tebliğin muhatabı bütün insanlar. Evet, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa tebliğin temelinde Allah'a davet söz konusu. Nahl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Öyleyse Allah'ın Kur'an öğretiminin muhatabı insanlar hepsi bu tebliğin muhatabı içerisinde yer alıyor. Tebliğin ikinci safhasında güzel söz söyleyerek Kur'an ayetleriyle tebliğ yapılması emrediliyor. Ve tebliğin üçüncü safhası Firavun kadar Allah'a karşı azmasına rağmen Rabbimiz Resullerini ona gönderdiği zaman, Hazreti Harun, Hazreti Musa'yı gönderdiği zaman gidin ona yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz söyleyin tebliğ edenin muhatabı Firavun, azgın birisi. Ama ehli kitaba tebliğ yapacaksak o zaman Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi karşımıza çıkıyor. Kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız aynıdır. Biz ona teslim olanlarız. Tebliğde tabii her türlü negativitenin içerisinde olan putlar olabilir. Enam 108'de Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. Yani tebliğin muhatabında çok negatif insanlar olabilir. Sakın kötü sözle onların inançlarına saldırmayın. Allah'ın emri bu. Furkan 57'de ben sizden onun için tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir karşılık istemiyorum. Tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Öyle tebliğci sırf Allah rızası için bu hizmeti yapmaktadır. Ve Bakara 256'da tebliğde dinde zorlama yok. Yunus 99'da yoksa insanları senle mümin olsunlar diye zorlayacaksın. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun birincisinde tebliğ var. İkincisinde kıraat var. Tebliğe muhatap olan kişi eğer daveti kabul etmezse Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. O zaman hasarlarına engel konulan insanlar onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Yani tebliğ Allah'a davet olmasına rağmen daveti kabul etmeyen, ulaşmayı kalben dilemeyen, hayattayken ruhunu ulaştırmayı dilemeyen kişinin hasarlarına engeller konuluyor. Hasarlarına engel konulan insanların Kur'an ayetleriyle sağır, dilsiz ve kör olduğu ifade edip buyuruluyor. O zaman demek ki bunlar Kur'an'dan nasibini alamayan insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen sağır, dilsiz ve körler. Bunlar dünyanın peşinden koşarlar. Bunlar dünyevileşmiş bir

hayatı tercih ederler. Onlar dünyayı yaşamakla mutlu olacaklarını sanırlar. Ama hiçbir zaman mutlu olmaları mümkün değil. Gelelim ikinci safa, kırata. Yine burada Allah Resulü İsra 45 kıraatıda feyza kıraatel Kur'an'ı, yine kıraat eden Allah Resulüdür. Ve cehennâ beyneke ve beynel zînî lâ minel bir ahireti. Ama ahirette iman etmeyenle senin arana baş gözlerine cevabını müstüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekin et. Yani bu sefer de kıraat olmasına rağmen daveti kabul etmeyenler uzuvlarına engeller konuluyor. Ulaşmayı dilemeyenler hasalarına, kıraat kendilerine okunmasına rağmen ahirete iman etmeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Ve bunlar Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tepki olarak nefretle uzaklaşıyorlar. İsra 45-46'da. فَاِذَا زَكَرْتَ فِي الْقُرْعَانِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى عَدْبَارِ مِنْ فُورَةٍ. Nefretle senden uzaklaşırlar. Bu iki grupta, bu iki basamakta yer alan, bir ve ikinci basamakta yer alan hasarlarına ve huzurlarına engel konulan insanlar, onlar gideceği yer cehennem. Bir üçüncü grup daha var. Bir ve ikinci basamakta olmasına rağmen Allah'ın kendilerine hayır görmediği seçilmeyenler. İşte Allah Teala onların kalbini tabi ediyor. Ve Allah Teala bunlarda hayır görmüyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın kendilerine hayır görmediği insanlar beş gruptur. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler ve Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilme rağmen edenler. Her devirde insanların %10'dan azı cehenneme ateşe davet edenler, sırat-ı müstakimden saptıranlar, kalpleri tabi edilenler, kapalı olan insanlar. Bu beş grup insan da insan şeytanlar, cin şeytanlar, lanetlenen insanlardır. Bunlar hayatı yaşarken bilerek veya bilmeyerek insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın Resulullah'a indirdiği ayetlerde bunlar konu ediniyor ve bu hasarları engelli olan insanlar, huzurları engelli olan insanlar, kalpleri tabi edilenler, fesat çıkaran, Allah'ın yolundan saptıran bu lanetli olan insanlar beş gruptur ve onlar devamlı insanlar Allah yolundan saptırırlar. Bunlar Allah'ın peygamberlerine düşmandırlar. En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde biz bütün peygamberlere bu fesat çıkaranları, saadet ve küberaları, hidayeti gizleyenleri, Resul bu ayetlerle alay edenleri, zulmani imle amel edenleri düşman kıldık. Bakın En'am 112'de. Onlar sözün yaldızısını birbirine vahyederler. Ve kimlerin kalbi bu insanlara, fesat çıkaranlara, seçilmeyenlere bağlanıyor? Ahirete iman etmeyenler. لِتَسْغَ عَيْلَيْهِ اَفْهِدَةَ الَّذ۪ينَ لَا مِنَ بِالْآخِرَةِ. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri bunlara bağlanıyor. Öyleyse her devirde ateşe çağıranlar ve kalpleri bunlara bağlanan insanlar. Bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Ama Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun üçüncü safhasında, daha doğrusu ayetlerin tilaveti var. Birinci safha tebliğ, Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun birinci safhası tebliğ, ikinci safhası kıraat ve üçüncü safhası tilavet. İşte kurtuluşta olanlar, ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar. Üçüncü basamaktan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamağa kadar Kur'an ayetlerinin tilaveti var ve bu kişi 7. basamağa kadar Allah'ın günahlarını örttüğü, Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle günahlarını örttüğü ve 7 Furkan'ın sahibi olan kişilerdir. Öyleyse kişinin günahı ne kadar olursa olsun,
kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor. Sıfır günahın sahibi olan kişi birinci kat cennete gidiyor. Aynı zamanda o kişiye 7 furkan veriyor. Furkan demek hakkı batıldan ayıran ölçü demektir. Kur'an bir furkandır. Tevrat bir furkandır. İncil bir furkandır. Hakkı batıldan ayıran ölçü demektir. İşte 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi. 5. basamakta varsa baş gözündeki Hicab-ül Mestür'ün alınması. Rahim esması ile tecelli. Hicab-ül Mestür'ün alınması. 6. basamakta kulaklardaki vakranın alınması. 7. basamakta ekinetin kaldırılması. Ve böylece sağır, dilsiz ve kör olan bu kişinin Rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala'nın o kişiyi gören, işiten, idrak eden 7 furkanın sahibi kıldığı ve böylece 1. kat cennetin sahibi olduğunu Allah-u Teala açıkça bize veriyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Onlar bana kul oldular, kullarımı müjdele. Öyleyse hiçbir ameli olmadan tek bir dilekle, bir niyetle kişi 1. kat cennetin sahibi olabiliyor. İslam'da niyet amelden üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade buyurduğu gibi öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep? Amellerine sığındıkları için. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete giderler. Allah'a ulaşmayı kalben diledikleri için. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler ameli boşa gidenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler onlar günahları örtülenlerdir. O zaman bu hakikati biliyorsak günahlarımızın örtülmesi ve 1. kat cennetin sahibi olmamız meyanında ne yapmamız lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte 14 asır evvel Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Yanına diyor ki Kureyş'i Arafat'ta topla ve kendisi de diğer Arap aşiretlerine tebliğ yapıyor. Ey Abdüşems oğulları, ey Kab İbni Üvey oğulları, ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmettalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey kızım Fatma, kendinizi cehennemden kurtar. Ve Arafat'a topladığı kabilesi Kureyş'e, şu dağın arkasında bir ordu üzerinize geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyor, sen Muhammed'in eminsin. Sen asla yalan söylemezsin. O zaman Allah Resulü noktayı koyuyor. O halde ben şimdi önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Eğer olay buysa tebliğe muhatap olduğumuz zaman kurtuluşu diyen herkesin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kalben ulaşmayı dileyen 7 furkanın sahibi olan kişi Allah'a bırakmaz. Kalbine tegabın 11'de gidildiği hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'de 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman kalbine rahmet giriyor, nur giriyor. 12. basamakta hadid 16'ya göre o kişi huşu sahibi oluyor. 13. basamakta huşu sahibi olan kişi Bakara 45-46'ya göre hacet namazını mürşidini Allah'tan talep ettiği zaman Allah ona mürşid gösteriyor. Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Cin 14'te teslim olanlar mürşidlerini arayanlardır. Nahl 9'da ise Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyet Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Surub 36 ve Cuma 2. 7 ayette Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor.
Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Her devirde o zaman yaşayan insanlar içerisinde alimler ve halifeler var. Hacet namazını Allah-u Teala'dan sormak suretiyle bize ait olan alimin, hikmet sahibi alimin kim olduğu veya halifenin kim olduğu hacet namazıyla Allah'tan sorarak öğrenebiliriz. Ve bize gösterilmesi halinde gidip ne yapmamız lazım? Tabi olmamız gerekir. Tabi olduğumuz zaman 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi oluruz. Birinci kalp şartı Allah-u Teala, daha doğrusu 7 kalp şartı, birinci kalp şartında ulaşmayı dilediğimiz an Allah kalbimizdeki ekinliği alıyor, ifatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor, kaf 33 ve kalbiye giden nur yoluna çeviriyor, enam 25 ve zikir yapmamız halinde rahmet kalbimize giriyor. Allah-u Teala müşride tabi olmamız halinde mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. 7 kalp şartının sahibi olan insan, kalbine iman yazılan bir kişidir. Aynı zamanda 7 nimetin de sahibidir. Devrin imamının ruhu bizim eğitimimiz için, bir insanın Kur'an-ı Kerim eğitimi için 7 kalp şartının sahibi olması lazım. Ama konu güvenlik ve korunmak söz konusuysa 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Birinci nimet, devrin imamın ruhu başımız üzerine bir koruyucu sultan olarak gelip yerleşiyor. İkinci nimet, Allah kalbimize imanı yazıyor. Kalbe iman yazılanlar nefs tezkiyesine başlayabiliyor. En nezafetü minel iman. Üçüncü nimet, o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Yani dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nebi 39. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Altıncı nimet, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir Zümer 23 ve irademizin güçlenmesi söz konusu. Şimdi tekrar basamaklar itibariyle Kur'an-ı Kerim öğretim metnine bakacak olursak ne gördük? 14. basamağa kadar Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, yani bir hazırlık devresi. Yani İslam'ın temeli. Ama bu kısım, tilavet kısmı vahdeti ifade ediyor. Ama tevhide gelince, tevhidde yer almamız ki dinimiz tevhid dinidir. Tevhidde yer almamız için mutlaka nefsimizin tezkiyesi şart. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bana 5 şey emretti. Ben de size 5 şey emrediyorum. Birincisi, Allah dinlemeyi emretti. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Dinleyeceğimiz kişi Allah-u Teala'nın bize irşat ve vazifeli kıldığı kişi. Size itaati emrediyorum. Mürşide tabi olduğumuz zaman Allah'ın emrini bize ileteceği için o emrine itaat etmemiz lazım. İsa 64'te biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederek onların günahlarını sevaba çevirirdi. Yani şefaat olayı gerçekleşirdi. Üçüncü nimet, size cihadı emrediyorum. Dördüncü, size hicreti emrediyorum. Cihad nefsimize karşı cihattır. Hicret ise ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürüp de Allah'ın zatına ulaşması ve size cemaat olmayı emrediyorum. Öyleyse birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek, ilim. İkinci safhasında mutlaka mürşide tabiyet, ıslah edici nefs tezkiyesine başlamak ve üçüncüsünde tek cemaati oluşturmak. İşte vahdet ve tevhid. Tevhid, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıranların vücuda getirdiği bir tek topluluğu ifade ediyor. Dinde fırkalara ayrılmayın diyor. Dinde fırkalara ayrılanlar, onlar tevhidde yer almayanlardır. Ama dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmayı ve fırkalara ayrılmaktan kurtulmayı bize emrediyor. Şimdi tekrar o slaytımızı devreye alırsak, tezkiye olayı 21. basamağa kadar devam ediyor ve burada kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, bu aynı zamanda nefsini 7 kademede tezkiye etmiştir.
Aynı zamanda iradesi %51 oranda güçlenmiştir ve cemaatin içinde yer almıştır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Fırka-i Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. O zaman vahdet 14. basamağa kadar, tevhid 21. basamağa kadar ve teslime gelince, teslime geldiğimiz zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, 23, 24, 25. basamakta. Buraya bir çizgi çekmemiz lazım. Yani 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi ve 26. basamakta, burada da yine aynı şekilde, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi söz konusu. Şimdi bir kere daha safalar itibariyle Kur'an-ı Kerim öğretim ödüne bakacak olursak, 1. safhası tebliğ, 2. safhası kıraat, o evet 1. safha tebliğ, 2. safha kıraat, 3. safha tilavet, 4. safha tezkiye ve 5. safha talim. Talimde ne var? Talimde ruhun teslimi var, fizik vücut teslimi var ve nefsin teslimi var. Ve en sonunda ihlas kısa var ve en son noktada tezekkür olayı var. Şimdi ayetleri bir bir devreye aldığımız zaman tezkiye olayını Allah Teala hem ayetler itibariyle bize söylüyor hem de yaşam itibariyle ruhumuzun bizden ayrılarak gök katlarında yükselmesini istiyor. Kim mürşidine tabi olursa 7 kalp şartı ve 7 nimetle bütün ibadetleri yerine getirmelidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tamam. Mürşid önüne tövbesini gerçekleştirmiştir. Tamam. Ben mürşidinin aldığı Allah'ın emri zikir. Zikri yapmaya başlamıştır. Diğer bütün ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. İbadetlerin sultanı zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde feyza karetel Kur'an'ı daha dursun uddu mahviye ileyke minel kitabi sana vahyettiğimiz Kur'an'ı tilavet et oku ve akrimus salate namaz kıl inne salate tenhavne an fahşai ve münker namaz fuhşiyatı münkeri emreder ve le zikrullahu lekber ama bil ki Allah'ın zikren büyüktür. Öyleyse İbadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikirden daha üst seviyede ibadet yoktur. Ve her tezkiye kademesini Allah Teala bir ayetle açıklıyor. Nefsi emmareyi Yusuf 53. Nefsi levame kıyame 2. Nefsi müleme şem 8. Nefsi mutmaine rahat 28. Nefsi razı 28. Nefsi marzi 28 ve nefsi tezkiye fatır 32. Ne görüyoruz? İşte şu anda ekrana gelen nefs tezkiyesi. Nefs-i emmarede 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbine ulaşan nur miktarı %7 artar. Buradaki derecat sistemimiz 1'e 100 artarak devam eder. Nefs-i levamede 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derecat sistemi artar, kıyame 2. Nefs-i mülhemede 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat arttırımı, Şem 8. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 kalben nur, 1'e 400 derece artırma fecir 27. Nefsi raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500 derece artırma fecir 28. Nefsi marziye 25 bin zikir, %22 nur, 1'e 600 derece artırma fecir 28. Ve nefsi tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artımı ve fatır 18 karşımıza çıkıyor. Ve böylece başlangıç noktasında ahsap 72'ye göre emanet olan ruh bizden ayrılıyor. Seyri sürükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidin olan tövbeyi ifade ederken şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez,
Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Öyleyse mürşit önünde tövbe ile ruh bizden ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük de hicret ediyor. Nereye hicret ediyor? Allah'a. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Ve amene lehu lut inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. O zaman ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükselebilmesi, 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında yok olması ancak nefsimizin tezkiyesine bağlı. Bütün gök katlarının kapısının anahtarı nefse teslim edilmiş. Ama nefsin de o gök katının kapıları uzaktan kumandayla açabilmesi, fizik vücudunun yaptığı zikirlerle kalbe ulaşan nur miktarına paraleldir. %7 nur, fazıl kalbe toplanmadıkça nefs uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmıyor. Ama %7 nur kalpte toplanınca nefs uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Akabinde zikrin artışıyla birlikte bu sefer %14 nurun toplanabilmesi için ikinci gök katının kapısının bize açılması lazım. Neyle mümkündür bu? 17.000 zikirle. Ve o kapı açılıyor, ruhumuz da ikinci gök katına yükseliyor. 19.000 zikirle ruhumuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefs-i müleme. 21.000 zikirle nefs-i mutmainne dördüncü gök katında. 23.000 zikirle nefs-i marziye, raziye beşinci gök katı. %25.000 zikirle nefs-i marziye altıncı gök katı. Ve 33.000 zikirle nefs-i tezkiye yedinci gök katına ruh ulaşıyor. Ve yoklukta, arşta Allah'ın zatına ruh ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. O kişinin Kur'an'a göre adı veli. Veli dost demek. Allah'ın ermiş evliyası. Dolayısıyla Allah-u Teala bütün insanları kendisine dost olmaya çağırıyor. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, şeytana dost olmaktan kurtulmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak, kalbimizdeki afetleri %50 bir oranda temizlemek. Bizi mutsuz ve huzursuz kılan nefsimizin afetleri ve bunları azdıran şeytan. İşte şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak bir dilektir. Bütün günahlarımızın örtülmesini ifade ediyor. Birinci kat cennet. Aynı zamanda günahlarımızın sevaba çevrilmesi, şefaat olayını gerçekleştirebilmesi için de Allah'ın bizler için tayin ettiği Resulullah'ın varisi, mürşide tabiyet ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi ve akabinde nefsimizin manevi kalbinde 33.000 zikirle %51 oranında nurlanması, %49 oranında fazilet, %2 rahmet, toplam %51 oranında aydınlanması ve bizim dünya saadetinin %51 oranında yaşamamız. İşte tek bir dilekle Allah insanı o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Ne yapıyor bize? %51 oranında dünya mutluluğu ve 3 tane cenneti Allah-u Teala bize kesinlikle hibe ediyor, veriyor. Bu mutluluğu tek bir dilekle yaşayan kişi Rabbine şöyle sesleniyor. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Çünkü ruhumu sana teslim etmek isteyince zaten bu talebi kalbimde gördüğün an ruhumu kendine ulaştıran, teslim alan sensin. Ve bunun karşılığında sanki ben yapmışım gide 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bana verdin. O halde bu çok çok güzel bir ilişki. Ben fizik vücudu da sana teslim etmek istiyorum. Tabi fizik vücut teslimi ruh teslimi gibi değil. Koruyucu kalkan kalkıyor ve o kişinin dik yokuş olan fizik vücudun tesliminde çok gayret sarf etmesi lazım. İmkansız değil, Allah'ın yardımıyla çok kolay ama çok da gayret sarf etmesi lazım. Dolayısıyla o kişi gün be gün zikrini arttıracak. 33.000 zikir, 35.000 zikir, 37.000 zikir,
39 bin zikir, 41 bin zikir, 43 bin zikir, 45 bin zikir, 47 bin zikir, 49 bin zikir ve devamında artık kalp zikrine o kişi geçiyor. 47 bin zikirden sonra o kişinin zikri kalbe indirmesi lazım. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle de bunu hedefine ulaştırması lazım. Zikir farz, cehri zikir var, hafi zikir var ve kalp zikri var. Cehri zikir Allah isminin sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafi zikir, dilin hareketi edilmesi ama ses çıkartmadan Allah ismini tekrar etmektir. Kalp zikri, dil hareketi de yok, ses de yok. Sadece iç sesimizle Allah isminin tekrarı ifade ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu üç zikrin üçü de ifade ediliyor. Ama en önemlisi hafi zikir dediğimiz dilin hareketiyle Allah isminin tekrarı. Biz bunu yaptığımız zaman mürşidimize tabiysek iki çift nur Allah'ın katından devamlı kalbimize geliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. İşte Allah Teala iki ayet-i kerimede, bir Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize girmese içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. O zaman da gerçekten nefsimizin manevi kalbine rahmet ve fazlın girebilmesi, Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde biz onları imtihan ederiz ve sabredenleri müjdele dedikten sonra kim mi onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah için olmak başkalarını mutlu etmektir. Başkaları için yaşamaktır. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Birincisinde biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an rahmet ve fazıl var. Rahmet kalbe giriyor. Kalpte iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. %2'lik rahmetle huşu sahibi oluyoruz. Ama ne zaman mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci çift nur rahmet ve selavat da devreye giriyor. Böylece nefs tezkiyesi iki çift nurla gerçekleşiyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Kalben ulaşmayı dileyen kişi zikre başladığı zaman rahmet ve fazıl geliyor. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve %2'lik rahmet kalpte birikiyor. Ama geri kalan %98 afetlerle dolu karanlıkları içeriyor. Fakat ne zaman 14. basamakta haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride kişi tabi olursa o noktadan itibaren zikretmeye başladığı an bir çift nur değil iki çift nur. Birinci çift nur rahmet ve fazıl, ikinci çift nur rahmet ve selavat. O zaman rahmet fazlı taşıyor ve selavat da bağlayıcı. Böylece iki çift nurla nefsimizin manevi kalbi %100 karanlıkken o karanlıkların yeni nurlar almaya başlıyor. Nurlar kalbe doldukça afetlerin değişimleri farklı olmasına rağmen yerini nura terk ediyor. Ve bir gün daimi zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin hepsi yerini faziletlere terk ediyor. Zaten ruhta 19 tane haslet vardı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ama daimi zikre ulaştığımız an bu sefer 19 afet yerini 19 fazilette terk ediyor. Faziletlerin de Allah'ın katından kalbimize giren nurlarla ifade ettiğimizi söyleyebilirim. O zaman 19 fazilet yine sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Böylece iki kanatlı Zülcenahayn oluyor.
Yunus, ayak idik baş olduk, kuru idik yaş olduk, kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Yani gerçekten ayak idik baş olduk. Artık Allah Teala onu işade memur kuzunun. Kuru idik yaş olduk. Evet, Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Kuru idik, ölü idik, yaş olduk, dirildik. Kanatlandık kuş olduk. Evet, mürşide tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle nefsimiz de ikinci bir ruh oluyor. Uçtuk elhamdülillah. Evet, gerçekten Allah kimin başının üzerine kendi ruhunu gönderir, onu irşada memur ve mezun kılarsa kendi ruhunu gönderiyor ve böylece o kişi ruhu tayin mekan da yapabiliyor. Bunun gibi Allah Teala'nın birçok güzellikleri var. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim öğretim metodunda nereye tekabül ediyor bu olay? 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta Kur'an ayetlerinin talimi. Yani Kur'an'ın ilk dört ruhu bize öğretiliyor. Kur'an bir lafzi mana ve yedi ruhtan ibarettir. Lafzi mana tezkiye ile 21. basamağa kadar bize verilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhu, ilk dört ruhu fizik vücut tesliminde, son iki ruh nefsin tesliminde ve yedinci ruh da iradenin tesliminde bize teslim ediliyor. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve Kur'an ayetleriyle Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim öğretim metoduna baktığımız zaman birinci yedili basamakta 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında tebliğ var, ikinci basamağında kıraat var ve bu tebliğde kıraatta seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler ateşe davet eden insanlar, lanetlik olan insanlar. Seçilip de onlara gönül verenler de, onlar da iki grupta gideceği yer cehennem. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah'a rahmet vasıtasıyla tecelli ediyor ve yedinci basamakta yedi furkanla birinci kat cennet, dünya saadetinin henüz başlangıcında. Ama 14. basamakta ikinci kat cennet. İkinci kat cennet, henüz hiçbir ameli yok kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemiş, günahların örtülmesi sebebiyle birinci kat cennet, yedinci basamakta mürşidine tabi olmuş. Tabi olması sebebiyle günahların sevaba çevrilmesi ikinci kat cennet. Bu noktadan itibaren mürşitten aldığı zikir emriyle yedi kademede zikrederek 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 21 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikir. Ne? Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve 33 bin zikirde o kişi 3. kat cennetin de sahibi oluyor. İşte bunu yaşayan bir insan mutlak surette fizik vücut teslimi içinde harekete geçecektir. Ve fizik vücut tesliminde Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş var. Ve sonuçta zikrin çok ama çok artması var. Zikir farz müzemmi 8. Çok zikir farz Ahzab 41. Ve daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. İş olup bittikten sonra, daha doğrusu Nisa 103'te namazı kılıp bitirdikten sonra kıyamdayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Daimi zikre ulaşan bir insan şeytanın kapısını zikirle kilitleyendir ve o nefsini de Allah'a teslim etmiştir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şükür ki bu diye nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. 26. basamakta nefsin teslimi, 27. basamakta ihlas. Neden daimi zikre ulaşan değil de ihlasa ulaşan? Çünkü nefsimizin manevi kalbi varlıklar aleminde %14 müzeyyen olduğu zaman gerçekten o kişi
Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edebilen kişi Allah-u Teala'nın yardımıyla Allah onu salaha ulaştırıyor. Tebliğ var bir, kıraat var iki, tilavet var üç, tezkiye var dört, talim var beş, kıssa var altı ve tezekkür var yedi. Kimdir kıssa edenler? Onlar muhlislerdir. Onlar iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Onlar seher vaktinde tarim 8'e göre tövbe-i nasuhla tövbe edip Allah'ın salah makamına ulaştırdıklarıdır. Allah-u Teala Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, nasuh tövbesiyle tövbe edin, umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nevileri onunla beraber olanları mahzun etmez. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında koşarak göreceksin. Evet, önlerinde ve sağlarında olan nur, devrin imamının ruhunun başının üzerindeki nurdur. Ama kişi tövbe-i nasuhla tövbe edip iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman Allah üçüncü nur olarak ona ruh-u sultani de gönderiyor. Üçüncü nur salaha ulaşan salah nuru. Ve böylece üç nurun sahibi olan kişi üzerinde Allah nurunu tamamlıyor ve irade teslimiyle birlikte Allah o kişiyi dilerse irşada memur ve mezun kılıyor. İşte 14 asıl evvel okuma yazması olmayan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca bu söylediğim statü içerisinde, tedrici basamaklar içerisinde tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekkürle 7 safa 7 Kur'an'ın bütününü sahabeye öğreterek, yaşattırarak ve onların başkalarına öğretmesini sağlayarak asr-ı saadete ulaştılar, asr-ı saadeti yaşadılar. Hedef bütün insanlar için budur. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey aman olanlar, Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse ölmeden evvel bütünüyle Allah'a teslim olmak, ruhu teslim etmektir bir, fizik vücut teslim yapmaktır iki, nefsi teslim etmektir üç ve irade teslim yapmaktır dört. Hangi zaman dilimi içerisinde Allah'ın dini yaşamışsa o din 7 safa 4 teslim olarak yaşamıştır. Habil Allah'ın 7 dinini yaşamıştır. 7 safa 4 teslim ve babası olan Adem babamızdan kendisine indirilen sahifeleri Kur'an-ı Kerim öğütü metodu dizaynı içerisinde 7 safayı yaşayarak hedefine ulaşmıştır. Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Musa Aleyhisselam'a tabi, İbrahim Aleyhisselam'a tabi olanlar 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Musa Aleyhisselam'a tabi olan Rabbaniyün 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabe 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebilerinin yaşadığı 7 safa. 7 safanın 7'si söz konusu. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatından bahsediyor. 1. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından bahsediyor. 2. Musa Aleyhisselam'ın şeriatından bahsediyor. 3. İsa Aleyhisselam'ın şeriatından bahsediyor. 4. Ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatından bahsediyor. 5. Yani dinler yok. Elimizde mevcut olan Tevrat'ta Hazreti Musa 7 safa 4 teslimle Rabbaniyunu yetiştirdi. Hazreti İsa İncil'deki 7 safa 4 teslimle Havari'yi yetiştirdi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'da 7 safa 4 teslimi yaşayarak sahabeyi yetiştirdi. Öyleyse bütün hedef hepimizin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala en az seviyeden ki herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif fıtratının birinci özelliği
Başlangıç noktası şeytanın kapıları %100 açık, Allah'ın kapıları kapalı. Hani fıtratının ikinci özelliği, sonunda Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapıları kapalı olduğu bir sistemi ifade ediyor. Allah Teala bizi hanif tarzıyla yaratmış ve en sonunda teslimi külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Bu Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında da 7 sabah 4 teslimdir. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslimdir. Bu Musa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslim. Bu İsa Aleyhisselam'ın şeriatında 7 sabah 4 teslim. Bu Nebile Sultanı Peygamberimizin şeriatında 7 sabah 4 teslim. İşte 7 sabah 4 teslimde Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safhasını yaşayarak sahabe asr-ı saadete ulaştı. Her dönemde yaşayan insanlar kutsal kitapları bu dizayn içerisinde hayatlarına tatbik ederlerse, ki bunun adı tasavvuftur, tasavvufu yaşarlarsa o zaman günümüz insanı da bir kere daha asr-ı saadete yaşayacaktır. Günümüz insanın da bir kere daha Kur'an-ı Kerim öğretim metoduyla asr-ı saadeti yaşamasını Rabbimizden, Efendimiz'in hürmetiyle dileyerek ben de konuşmamı burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Re'alemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim velen dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut'la Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah-u Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüyü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz
İyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'la Marut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zülmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zülmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zülmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hüddam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi, bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki, sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin, ha demişler. O da gitmiş, aynı mürşide gelmiş, tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça, tabiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiyeti de ihsanla tabi.

Sizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Taviyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, hüddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut'la Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, nebiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse
Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde

işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah-u Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getiresiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın, o noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah Teala. Burada ama oruç tutarsınız,
açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicabı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır.
Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'alaşmayı dilediniz. Birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin. Mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Hatta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki Alallahu kastus sebilin. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz,
O zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane ihsanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki, nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse ağılda demiş ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş, hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz, biz zaten perişanız, yemin ettin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Ve böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla
O kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi? Adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete. Birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış. Ertesi gün gelmiş. Hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş. Hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca yüzde bir, yüzde bir, iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. İkinci defa %7 kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8, 9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 ile hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadeti mi söz konusu olan? Mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız.
yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sitref-i müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetiredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde
bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, züht makamını geçeceksiniz. Züht makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 katını gösterecek. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek, salah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki
üçüncü mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Altıncı kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, yedinci kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz iç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz, başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor, onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi, yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe gene huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikimi oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanırsınız ya negatif derecat kazanırsınız. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar.
Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız. Hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım bir sona daha ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah bir aradayız. Konumuz külli irade ve ilahi irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. El ilah, Allah. Ona ait olan bir iradi yapı kainatta her şeye hakimdir. Ama dikkat edin ki her şeyi kontrolü altında tutan Allah değildir. Allah haberdar olandır. Haberi olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Ama kontrol müessesesi Allah-u Teala'nın yarattığı bir ilahi kompütür sistemine, bir ilahi bilgisayara verilmiştir. Bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi mekanizma, Allah'ın sonsuz güçteki kompütürü, ilahi kompütür. Buna külli irade diyoruz. Bir başka adı da sünnetullah'tır. Öyleyse Allah her şeyi yaratandır. Allah her şeyden haberdardır. Ve kainatı kontrolü altında tutması için bir ilahi mekanizma vücuda getirmiştir. Bir kontrol mekanizması. Her şeyi kontrol altında tutan, çözümleri üreten ve kainatı var olmakta devam ettiren, kainatın her zerresini kontrol altında tutan bir muhteşem dizayn. İşte bunun adı sünnetullah'tır. İşte bunun adı külli iradedir. Öyleyse külli irade ne yapar? Külli irade kainattaki her olayı kontrol altında tutar. Künnes ve künnes kanunları külli iradenin kanunlarıdır. وَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ diyor Allah-u Teala. O merkezi çekim gücüne ve merkez kaç kuvvetine, çevrede dönene, cevelan edene, kasem olsun diyor Allah-u Teala. Yemin olsun diyor. Çevrede dönen ve merkezdeki çekim gücü. Mikro ve makro seviyede olaylara baktığımız zaman Allah'ın sistemi yarattığını görürüz. Ondan sonraki kontrol sünnetullah'a geçer. Bir hidrojen atomu merkezde bir protondan, çevrede de bir tek elektrondan teşekkür eder. Bu merkezdeki proton 3675 tane elektron ve 3676 tane karşıt elektrondan teşekkür eder.
Bu elektron ve karşıt elektron dengesi bir eksikle tahakkuk eder. Neden? Çünkü yapı bir bütündür. Mutlaka eşitliğe bağlanması lazımdır. Bir elektron daha olması lazımdır. 3676. elektron. O çevre elektronudur. Allah-u Teala kainatı hünnes ve künnes kanunlarına göre yarattı. Merkezi çekim gücü ve çevrede cevelan eden, çevrede dönen bir merkez gücü, bir de yörüngedeki dönen nesne. Hünnes, merkezi çekim gücüne, yani bu mikro seviyede merkezdeki proton, mikro alemde merkezdeki proton bir hünnestir. Çevrede dönen elektron bir künnestir. Bilelim ki bütün elektronlar eliptik yörüngelerde dönmektedirler. Bu eliptik yörüngede elektronun proton etrafındaki devrinde hızla manyetik alan çarpımı her noktada birbirine eşittir. Öyleyse çevre elektronunun merkeze en uzak olduğu iki noktada en büyük manyetik alan, en düşük hız vardır. Neden? Çünkü böyle olmasa elektronun boşluğa atılma tehlikesi var. O zaman hünnes ve künnes kanunları yok olur. Elektronun merkeze en yakın olduğu noktada ise en yüksek hız, en düşük manyetik alan söz konusudur. Bu manyetik alanın dizaynı merkezde de çevrede de aynıdır. Çevrede manyetik alan çoğalırken merkezde de çoğalır. Çevrede manyetik alan azalırken merkezde de azalır. Allah'ın kanunları bunu geçerli kılar. İşte bunu dizayn eden sistem sünnetullah'tır. Eşitlik hiç bozulmaz. Hangi eşitlik bozulmaz? Hız çarpı manyetik alan eşitliği hiçbir zaman bozulmaz. En merkeze en yakın olan noktada da, yörüngenin bütün noktalarında da, merkeze en uzak olduğu noktada da elektronun hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Devamlı değişen bu sistemleri hep aynı eşitlikte tutabilen bir muhteşem kuvvet, bir muhteşem dizayn müessesesi, işte o sünnetullah'tır. İşte o külli irade olarak adlandırılan kontrol mekanizmasıdır Allah-u Teala'nın. Makro aleme baktığımız zaman aynı kanunun aynı standartlarda dünya ile güneş arasında da, güneşin etrafındaki diğer gezegenler arasında da var olduğunu görüyoruz. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç sanise, bilmem kaç salise ve daha onun az katlarında milyarlarca seneden beri hiç değişmeyen bir zamanlamayla hep aynı standartlarda eliptik yörüngesindeki dönüşüne devam etmektedir. Böyle bir dizayn güneş sisteminin nasıl muhteşem bir kudret altında korunduğunu, muhafaza edildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende merkezden geçecek olan bütün hatların, merkezin doğru hatların, doğru çizgilerin merkezin iki tarafındaki ağırlıkları daima birbirine eşittir. Bu eşitliği bozan herhangi bir hadise vücuda geldiği zaman dünya üzerindeki
zelzele adı verilen sistemler, bu dizaynı yeniden yörüngesine oturtur. Bu nasıl bir dengedir ki milyarlarca seneden beri dünya bu eliptik yörünge üzerindeki güneş etrafındaki turunu saniyenin milyarda biri kadar bile bir değişme olmadan tamamlamaktadır. Aklın ulaşabileceği standartların çok ötesinde bir muhteşem kontrol sistemi. İşte bu sünnetullah'tır. Bu

tane proton vardır. Çevrede gene bir elektron dönmektedir. Öyleyse bu nasıl bir olay? Merkezde iki tane proton olduğuna göre çevrede de iki tane elektron dönmesi lazım. Hayır. Merkezde iki tane proton var ama bir tane de merkez elektronu var. İki tane hidrojen atomunun birer tane de elektronu vardı çevresinde dönen. Biri bu birleşimin sonunda da gene çevrede dönüşünde, eliptik yörüngede dönüşüne devam etmektedir. Ama ikinci hidrojene ait olan elektron merkez elektronu olmuştur. Daha evvelki sistemde olay çok basitti. Yani Allah-u Teala'nın merkezi kuvvete enerji verdiği an çevredeki elektrona da enerji vermesi söz konusu. Zaten merkezde bir tane proton var. Ona Allah-u Teala'nın verdiği enerjiyle aynı anda elektrona da enerji veriyor. Bir elektron eliptik yörüngesinde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da enerjiyi Allah'a geri verir. Allah'ın sünnetullahına geri verir. Allah'ın katında Allah'ın sünnetullahı devamlı enerji üretmektedir. Bütün nötronlar aynı merkezden gönderilir. Sünnetullah'ın merkezi. İndi-i ilahi de Allah'ın indi-i ilahisinde 7. gök katında bütün kainata enerji ulaştıran muhteşem bir dizayn söz konusudur. Buradan kainattaki her elektrona ayrı ayrı ard arda nötronlar gönderilir. O elektronların hiçbirinin enerjisinin bitmesine izin verilmez. Dönerek gelen nötrino dönüş enerjisini elektrona aktarır. Elektronun dönüş enerjisi bitmeden evvel yeni bir enerjiyle elektron yeniden harekete geçer. İkinci defa verilen enerji bitmeden bir daha yeni bir nötrona gelir, yeniden elektrona enerji enjekte eder ve gene geri döner. Ard arda gelen bütün nötrinolar elektronları devamlı olarak hayatta tutarlar. Bunu sağlayan kuvvet sünnetullah'tır. Külli irade adını verdiğimiz sistem. Bütün kainatın bütün nötrinolarına, bütün elektronlarına hakimdir. O zaman düşünemeyeceğimiz kadar muhteşem bir kuvvet söz konusu. Bir muhteşem kontrol mekanizması. Şuurun en üst kademelerinde kainatın her zerresini kontrolü altında tutan bir müessese. Şimdi bakalım iki tane hidrojen atomunun bir araya gelmesiyle daha karmaşık bir çarkı acaba sünnetullah nasıl idare ediyor? Ne demiştik? Çevre elektronlarının her birine Allah-u Teala her dönüşlerinde sünnetullah ile iki defa enerji veriyor, iki defa enerjiyi geri alıyor. Çevrede dönen elektrona da iki defa enerji geliyor. Ama merkezde durum değişiyor. Çünkü eskiden merkezdeki tek proton o iki defa enerjiyi kendisine alıyordu ve manyetik alanı birden

birdenbire yükseliyordu ve bu devrede geçişini tamamlıyordu. Elektron en uzak mesafeleri, en yakın mesafeleri geçişini sağlıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki defa enerji verişin birincisinde Sünnetullah birinci protona enerji veriyor. Birinci proton enerjiyi aldığı zaman çekim alanı, manyetik alan büyüyor ve hem merkezdeki elektronu kendisine çekiyor. Böylece bir elektron daha aldığı için nötron oluyor. Diğer protonda hiçbir değişme yok. O proton olarak duruyor. Enerji ona gelmemiş durumda. Bir solda bir de sağda iki tane proton olduğunu düşünün. Soldaki protona enerji geldi. Geldiği an merkezde bulunan bu elektronun bu soldaki proton tarafından çekildiğini düşünün. Burası bir nötron oldu. Biliyorsunuz ki bir nötron protondan bir tek elektron fazla olan bir varlıktır. Bütün protonlarda elektron ve karşıt elektron sayısı birbirinden farklıdır. Bütün protonlardaki olay şudur. 3675 tane elektron, bir fazla sayıda karşıt elektron. Nötronlarda ise durum şöyledir. 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Dengenin karşılığında nötr bir durum. Karşıt elektronlar pozitif elektrik enerjisi taşırlar. Elektronlar negatif elektrik enerjisi taşırlar. Ayrı alemlerin varlığı olmakla birlikte bir alemde Allah-u Teala tarafından bir araya getirilmişlerdir. Sünnetullah tarafından Allah-u Teala'nın. Ve denge unsuru tamamdır. İşte birinci proton bu merkez elektronunu kendisine çektiği zaman 3675 tane elektrona bir tane daha ilave edilmiştir bu elektron. 3676 olmuştur. Karşıt elektron sayısı da 3676 olmuştur. Negatif enerjiye sahip olan kesimle pozitif enerjiye sahip olan kesim birbirine eşit olmuşlardır ve birbirini nötr kılmışlardır. Artı elektrik enerjisi ile eksi elektrik enerjisi dengededir. Peki dengede olursa ne olur? Dengede olursa nötr olur. Adı da nötron olur. Sanki hiç artı ve eksi elektriği, artı ve eksi manyetik alanı yokmuş gibi olur. Gerçekten de burada bu protonda şu anda nötron olduğu için bir çekim alanı söz konusu değildir. Öyleyse çevrede dönen elektronu çevresinde döndüren hangisidir? Manyetik alan da yok, elektrik alanı da yok. Nötron bir sıfırdır. Protonda manyetik alan da var. Allah-u Teala'nın enerji verdiği anda enerji alanı da var. Öyleyse ikinci protona enerji geldiği zaman, yani sağdaki protona enerji geldiği zaman soldaki protona gelmez. Ne olur? Merkezi elektronla sağdaki proton aynı anda elektrik enerjisini aldıkları için bu merkez elektronunu sağ taraftaki proton kendisine çekecektir.
3676. elektronu bünyesine aldığı için elektron ve karşıt elektron sayısı dengeye gelecektir. Bu da nötralize olacaktır. Yükler birbirini yok edecektir. Elektrik yükleri birbirini yok edecek, sıfırlayacaktır. Öyleyse çevre elektronunun bir turunda bu proton, soldaki proton, merkez elektronunun, çevre elektronunun çekimini sağlarken bir fazla karşıt elektronundaki çekim gücüyle durum değiştiği zaman bu proton nötron olduğu zaman diğer nötron proton hüviyetine gireceği için şu anda bu sağ taraftaki sistem proton haline gelmiştir. Soldaki sistem ki protonken nötron haline gelmiştir. Çevre elektronunun dönüşünü bu proton temin edecektir. Onun için çevrede ne kadar elektron varsa merkezde de aynı anda sadece o kadar sayıda nötron olur, o kadar sayıda da proton olur. Merkezi çekim gücünü temsil eden daima protondur, değişken dengesiyle. Merkezi çekim gücünün artı elektrik yükü daima eksi elektrik yükünden bir fazladır. Bu sebeple merkez artı elektrik yüklü bir manyetik alanın, elektromanyetik alanın çekim gücüne sahiptir. Çevrede ise bu sebeple sadece eksi elektrik yüklü elektron dönebilir. Sevgili kardeşlerim, böylece merkezde bu merkez elektronunun bir proton tarafından alınmasıyla protonun nötron olması, sonra karşı tarafa enerjinin gelmesiyle bu merkez elektronunun diğer proton tarafından çekilmesi, onun nötron olması, sonra tekrar birinci protonun nötron olması, sonra tekrar ikinci protonun nötron olması, her bir proton nötrona dönüşürken diğer nötron da proton hüviyetine dönüşmektedir. Böylece bir muhteşem devir merkezle çevre elektron arasındaki dengeyi de etkilemektedir. Ama şimdi ikili bir sistem söz konusu. Bu dörtlü bir sistem de olabilir. Dört tane nötronun olduğu, affedersiniz, dört tane protonun olduğu bir devrede sistem çalışmaya başlayınca daima iki proton, iki nötron vardır. Nötron olduğu an iki tanesi protona dönüşmüştür. Bunlar proton olduğu an iki tanesi nötrona dönüşmüştür. Böylece çevrede de iki tane elektron dönmektedir. İki devamlı proton yoktur, iki devamlı nötron yoktur. Devamlı olarak protona dönüşen ve nötrona dönüşen merkez sistemleri vardır. Manyetik alanları vardır. Güç kaynakları vardır ya da gücün ulaştığı merkezler vardır. Sonsuz bir değişim protonları nötron yapan, nötronları proton yapan sonsuz bir değişim ve sonsuz bir manyetik alan değişimi bir muhteşem dengeler sistemi ard arda en güzeli sergiler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sayı arttıkça bu denge daha muhteşem, daha matematiksel değeri yüksek bir dehayı ifade eder. Hiçbir devrede dengeler bozulmaz. Bu dengeyi bozabilecek olan sistemler
oluşmaz. Merkezde çekim konusundaki dengenin bozulması eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda mümkündür. Mesela merkezde 5 tane proton oluşamaz. Merkezde 7 tane proton oluşamaz. Merkezde 9 tane proton oluşamaz. Ya 2 tanedir, ya 4 tanedir, ya 6 tanedir, ya 8 tanedir. Aynı anda iki tarafa birden enerji hiçbir zaman gelmez. Daima ard arda gelen enerji bir faz, bir dolu olarak sistemi ard arda bütünüyle etkileyecektir. Akıl almaz bir nizam içerisinde düşündüğünüz zaman, Allah-u Teala size öğrettiği zaman sadece hayranlık duyabileceğiniz bir dizayn, kainatın bu en küçük parçasını, elektronu merkezi çekim gücünün etrafında fırıl fırıl döndürmektedir. Işık hızı değil ama ışık hızına yakın bir hızla elektron protonun etrafında daima dönecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sünnetullah dediğiniz zaman orada durun. Bir muhteşem denge unsurunu göreceksiniz. Bu sünnetullah ne yapar? Sünnetullah her şeyi kontrol altında tutar. Dünyaya göre makro seviyede bir olgu var. Biliyorsunuz ki dünya 7 tane atmosferden teşekkür eder. Dünya atmosferi 7 kat atmosferden teşekkür eder. Burada bir kuşak vardır. Bir oluşan sistem insanları güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir ozon tabakası. Ozon tabakasının delinmesi ihtimali birçok alimi bundan 5-6 yıl evvel, belki 10 yıl evvel fena halde korkutmuştu. Ki sistem delinirse, ozon tabakası delinirse, lüzumundan fazla incelirse, o zaman bu zararlı ışınlar insanların saçlarını bembeyaz ettikleri gibi ciltlerine büyük ölçüde zarar verilecek olan bir alana sebep oluyorlar, bir açıklığa sebep oluyorlar ve insanların yaşaması da büyük ölçüde tehlikeye giriyor. Ve bu tehlikeden bahsedildiği zaman Allah-u Teala'nın bu dengeyi nasıl koruduğunu öğrenmiştik. Sevgili kardeşlerim, kutupların çevresinde milyarlarca iğne yapraklı ağaç var, çam türü ağaçlar. Bu ağaçlar sünnetullahın kontrolü altında ozon tabakasının eksilmesini, ozon tabakasının zayıflamasını ve lüzumundan fazla kalınlaşmasını engelliyorlar. Biliyorum ki şimdi bir kısmını diyeceksiniz ki şimdi ne alakası var yani? İğne yapraklı ağaçlarla ozon tabakası. Bakınız sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, o size yeşil ağaçtan vermiştir. Siz ondan yakarsınız diyor Allah-u Teala. Allah'ın bize yeşil ağaçtan verdiği şey oksijendir. Ne demek bu? Şu demek. Ağaçlar birer canlıdırlar. Ve yaşamak için karbonhidratlara ihtiyaç gösterirler. Biz insanların gıdası
Ya karbonhidrattır ya da proteindir. Bu iki cins gıdayla hayatımızı idame ettiririz. Ağaçlar sadece karbonhidratla yaşarlar. Karbonhidratı nasıl oluşturacak ağaç? Yerinden kımıldayamıyor. Ağacın karbonhidrat oluşturması fotosentez yoluyla, klorofil özümlemesiyle gerçekleşir. Ağaç kökünden aldığı su, H2O, havadan aldığı karbondioksit ve güneş enerjisinden aldığı katma etkiyle klorofil özümlenmesinin neticesinde karbonhidratı elde eder ve daima oksijen açığa çıkar. Bu mekanizmanın çalışabilmesi mutlaka karbondioksite ihtiyaç gösterir. Karbondioksit yoksa sistem çalışamaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Bütün bu ağaç sistemlerinin, yeşil yapraklı ağaçların hepsi devamlı havadan karbondioksit alırlar ve havaya devamlı oksijen verirler. Buna karşılık Allah-u Teala insan ve hayvanları ağaçların artık maddesiyle yaşayan varlıklar olarak yaratmıştır. Biz insanlar oksijen olmazsa yaşayamayız. Oksijen aldığımız oksijenle kanımızı temizleriz ve oradaki artık madde olan karbondioksidi verdiğimiz nefesle havaya veririz. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan, kullandıktan sonra mutlaka ortaya çıkan, bir artık madde olarak ortaya çıkan, havaya atılan karbondioksit ise bitkilerin hayati maddesidir. Bitkiler karbondioksit olmasa karbonhidratları vücuda getiremezler, yaşayamazlar. İnsanlar da bitkilerin açığa çıkardığı oksijen olmasa yaşayamazlar. Öyleyse sünnetullah öyle bir dizaynla her şeyi dizayn etmiş ki her şey birbirine muhtaç. Sadece Allah muhtaç değil. Bütün sistemler bir ihtiyaç dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu tabloya dikkatle bakın. Tablonun bir tarafında bitkiler var, karbondioksite muhtaç ama oksijeni artık madde olarak veriyorlar. Öbür kesiminde insan ve hayvanlar var. Bitkilerin artık maddesi olan oksijene muhtaç ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu, yaşamak için mutlak ihtiyaç duydukları karbondioksidi artık madde olarak boşluğa bırakıyorlar. Sünnetullah bu işi kainattaki bütün varlıklar için dizayn etmektedir. Şimdi bu olayı gördüğümüz zaman ne ortaya çıkıyor?
yeşil yapraklı ağaçların oksijen açığa çıkardıkları gerçeği. İşte ozon tabakasının delinmekten kurtulması veya lüzumundan fazla kalınlaşmaktan kurtulması sünnetullahın devreye girmesiyle tahakkuk eder. Diyelim ki ozon tabakası inceldi. Normalin altına düşmeye başladı. Düştüğü anda sünnetullah sinyali almıştır. Külli irade sinyali almıştır. Ne yapacaktır? Komut verecektir. Orada yağmur yağacaktır. Yağan yağmur iğne yapraklı ağaçlar üzerinde birikmiş olan karı eritecektir. Milyarlarca ağacın trilyonlarca iğne yaprağı havaya fotosentez yoluyla oksijen bırakmaya başlayacaktır. Eskisine nazaran çok daha fazla oksijen. Ve bu oksijen normalin altına düşmekte olan ozon tabakasını süratle onarmaya başlayacaktır. Ve onarma olayı tamamlandıktan sonra normalin ötesine geçecektir sistem. Normalin ötesine geçtiği an yeniden sinyal alacaktır. Sünnetullah. Ve yağan karla iğne yapraklı ağaçların yapraklarının büyük kısmı örtülmeye başlayacaktır. Ve örtülünce havaya bırakılan oksijen süratle azalacaktır. Bu azalan sistem yavaş yavaş fazla olan kesimi normal regülesine ulaştıracaktır. Bu normal olay tahakkuk ettikten sonra işlem yine devam edecektir. Çünkü değişiklik yok ve tabakalar yeniden normalin altına doğru azalmaya başlanacaktır. Azalmaya başlayacaktır. Bu yeni bir sinyaldir. Bu yeni sinyalle tekrar yağmurlar, tekrar havaya daha fazla oksijen çıkması, onarılma, normalin ötesine geçiş, yeni bir sinyal, tekrar normale dönüş, normalin altına iniş ve biraz aşağı ve biraz yukarı çıkarak sonsuz bir kontrol mekanizmasıyla ozon tabakasının delinmesinin sünnetullah tarafından imkansız kılınması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn görüyorsunuz. Sünnetullah plasenta adı verilen bir sadece çevre deri parçasıyla bebeği anne karnında kontrol altında tutar. Plasentanın vücuda getirdiği titreşim sinyalleriyle bebeğin her çeşit uzvu o değişik dalga boylarına göre farklı bir sentezle farklı bir yapıya kavuşur. Kemikler, karaciğer, akciğer, mide, vücudun her türlü uzvu, gözler, kulaklar, dişler, daha dişler yok tabii o devrede. Ama cinsinin bütününde şaşmaz bir şekilde
titreşim sinyalleri ulaştırdıkları dalga boylarıyla muhteşem bir dizayn içerisinde bir insan vücuda getirirler. Hayranlık duyacağınız bir muhteşem sistem. Doğum biter, plasenta da çöpe atılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sünnetullah'ı tanıdıkça ona sadece hayran olabilirsiniz. O Allah'ın her zerreyi kontrolü altında tutan bir dizaynını içerir. Her şey kontrol altındadır. Allah Teala her şeyi Sünnetullah ile kontrol altında tutar ve her şeye de müdahalesi vardır. Bir yağmur tanesi göklerden yere inene kadar diğer yağmur taneleriyle hiçbir şekilde birleşmez. Rüzgar varsa hepsiyle birden tesir eder. Aynı aralıklar devam ederek aşağı inerler. Bu aralıkların devam etmesini sağlayan, onları birbirine birleştirmeyen bir takım varlıklar her yağmur tanesinin oluşmasından itibaren oluşmasını da sağlayarak onun yeryüzüne inmesine kadar ona eşlik ederler. Her yağmur tanesine ve her kar tanesine. Her kar tanesinin başka bir taneden farklı olmasını gene sünnetullah oluşturur. Aklınıza getirilemeyecek sayıda hafızamızın alamayacağı standartlarda kar taneleri sünnetullah tarafından oluşturulur. Her kar tanesine mutlaka bir sistem eşlik eder, bir varlık eşlik eder. Bunların her türlüsünün adı melektir. Melek denince insan hüviyetinde bir şeyler düşünürsünüz. Öyle melekler de var. Birçok peygambere Allah-u Teala'nın melekleri insan hüviyetinde ulaşmıştır. İnsan gibi görünmektedirler. Ama melekler bir takım melekelerin sahipleridir. Bir takım güçlerin, bir takım kabiliyetlerin sahipleridir. İşte yağmur damlalarına ve kar damlalarına eşlik eden melekeler de bu standartlarda. Kar tanesinin göklerde oluşmasını temin eden de o melekedir. O aktif güçtür. Onu aşağı kadar indirip inmesi lazım gelen yere ulaştıran da. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sünnetullahıyla kainatı yaratıyor. Bir tek noktada uzayları alındığı için bir tek noktaya sığmış olan bir kainatı Allah Teala mekanlarından koparıp patlatıyor ve bu enerji muhtevasını kainatın her gezegenini oluşturmak üzere belki saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçası içerisinde ait olduğu bütün noktalara ulaştırıyor. Bunu yapan Allah'ın sünnetullahı. Ve ulaştırdığı yerde her bir sağ spinli, bir sol spinli nötrinodan, yani enerji partikülünden eş değiştirmek suretiyle 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle
Allah Teala maddeyi vücuda getiriyor, elektronları. Bir çift sağ ve sol spinli, sağ ve sola dönüşlü karşıt nötronodan da bir çift karşıt elektron oluşturuyor. Ve böylece kainatın yapı taşları bu enerji partiküllerin ulaştıkları o gezegende tahakkuk ediyor. Oraya gelene kadar madde yok ortada, sadece enerji var. Enerji sonsuz hızın sahibidir. Nötrinolar da bir numaralı küre ile üç numaralı küre aynı istikamette döndüğü için ışık hızının ötesinde sonsuz bir hızın sahibidir nötrinolar. Elektronlarda ise bir numaralı küre ile üç numaralı küre aksi istikamette döndüğü için bu hız frenlenmiştir, ışık hızının altına düşülmüştür. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve orada kainat vücuda geliyor, madde adı verdiğimiz muhtevayla. Maddenin aslı enerjidir. Enerji maddeye, madde enerjiye her zaman çevrilebilir. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bunu her zaman gerçekleştirir. Ve orada enerjinin ulaştığı yerde ne vücuda geliyor? Madde vücuda geliyor. Kainat oluşuyor. Gezegenler oluşuyor. Allah-u Teala bu gezegenlere bir itiş gücü, kinetik enerji sünnetullahı vasıtasıyla enjekte ediyor. Ve kainattaki her yıldız, her gezegen şu anda devamlı olarak birbirinden ayrılıyor. Kainatın bir insan vücudu şeklinde sünnetullah tarafından yaratıldığını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bu insan vücudunun muhtevası da hiç değişmiyor, şekil hiç değişmiyor ama giderek büyüyor. Ne zamana kadar büyüyecek? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet günü büyümeyi temin edecek olan ışık itiş enerjisi sona erecek ve bir noktadan ayrılan noktaların vücuda getirdiği zaman duracak. Ve gravitasyon başlayacak. Zamanda geri dönecek. Bu geri dönme sebebiyle zaman başa kadar gelinceye kadar, sıfır noktasına geri dönünceye kadar kendi yaşadıkları zaman parçasına, zaman geri döndüğünde bütün insanlar zaten hayatta olmuş oluyorlar. Hayatta olan bu insanlar Allah'ın indi ilahisine yükseliyorlar ve kıyamet günü mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra yeniden öldürülüyorlar, bir defa daha diriltiliyorlar aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatı başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, az kalan vaktimizde ilahi iradeden bahsedelim. Allah'ın iradesi. İnsanı da yaratan, kainatı da yaratan, sünnetullahı da yaratan O'dur, Allah'tır. Yarattığını muhteşem bir mekanizmayla kontrol altına almıştır Allah-u Teala her zerresiyle. O mekanizmayı kuran, yani sünnetullahı oluşturan külli iradeyi oluşturan ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. O irade her şeyin, hepimizin sahibidir. Dilediğini dilediği istikamette vücuda getirir. Ol demesi yeterlidir. Ve derhal olur. İşte
o ilahi irade ki o bizim Allah'ımızdır, Rabbimizdir ve ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu daha çok, daha çok, daha çok tanıyacaksınız. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. O ilahi irade ki, ilahın, Allah'ın iradesi ki, o irade var olduğu için siz de varsınız. Sizi yaratmak istedi. Ve bu onun için yeter. Varsınız. Hepiniz o sizin var olmanızı dilediği için varsınız. Her şeyinizden haberdardır. İşte şu alemde marifet odur ki onu kendinize dost edinesiniz. Yunus diyor ki ondan ben diyor neden korkayım diyor. O artık benim dostum oldu diyor. Allah Teala da aslında korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. İradesi bu istikamette ve eğer Allah'ı severseniz sevilirsiniz ve mutlu olursunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah Teala ruhunuzu Allah'a döndürmenizi istiyor. Öyleyse seveceksiniz ki Allah'a ruhunuzu döndürebilirsiniz. Yoksa olmaz. Döndürmeyenler, onlar Allah'ı, Allah'ın emrettiği boyutlarda sevmeyenler, Allah'ın ne olduğunu bilmeyenler, kendilerine yazık edenler. Yaşamlarını sadece bu dünyadaki yaşam zannedenler. Onlar çok konularda sıkıntıya uğrayacaklar ne yazık ki. Oysa ki şu dünyada mutlu olmak da var sevgili kardeşlerim. İlahi iradeyi, Allah'ın iradesini size dost kıldığınız zaman olur mu? Olmaya hazır. Sadece bir dileğinize bakar bu hedefe yürümek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ihsan alırsınız 10 tane. Sonra tabi olursunuz. 10 tane nimet alırsınız. Ruhunuzu seveni sevgilisine iade ederek tahakkuk ettirirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevdiğine kavuşur, Allah'ın zatında yok olur. Vuslat olayı tahakkuk eder. İlahi iradenin birinci isteği, ruhunun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhun, ilahi iradenin sahibine teslimidir. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzun teslimini ister, irade eder. Sonra nefsinizin de teslimini ister, irade eder. Sonra iradenizin de kendisine teslimini ister. Allah'ın iradesi sizi en üstün seviyeye ulaştırmaktır. Buna ne kadar ehilseniz o kadar bu istikamette bir şeylerin sahibi olursunuz. İlahi irade, hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İlahi irade sizden sadece sizin mutluluğunuzu irade eder, ister.
Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Rehberidir. Ve bir saadet garantisidir. İlahi irade, irade ettiği şeylerin mükafatını size vermek için var. Daha doğrusu ilahi irade size sadece bir mükafat vermek istiyor, mutluluk. En kolay standartlarda sizi o hedeflere ulaştırmak için ilahi irade hazırdır. Hep bunu diler. İstediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Mutluluk buradan başlar. Mutluluk yolculuğu buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir devresinde hayatınızı mutlu olamazsınız. İlahi iradeye ters düşen bir cüz'i iradenin sonsuz sıkıntılarını hayat boyunca yaşarsınız, cehennemde de yaşarsınız. Sonsuza kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, külli irade ve ilahi irade konusundaki konumuz, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah Teala o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize en'am buyurduğu bir nimettir demek daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki en'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefine hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel yine bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır. Ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberler indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak ne demek istiyoruz? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum.

Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl oluyor oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren, Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki ondan hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz.

Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikten namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Hazamatu adune likülle evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey, vaat olunduğunuz cennet budur.
Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mehabın en büyüğü olarak olan Allah'a ulaştıranlar. Mehab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mehabların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mehab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mehabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona neden onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sitedimin Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 8 aylık bir devre içinde 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül kitap 2. Kudret denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6. Ve Sittet-i Münteha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sitet-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte
Böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a melaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gökyüzünde birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şey kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. Ama bu bir hiçtir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan 7. 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır.
O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan iki kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki gruba da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz.
Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah'ın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları mağfiret etsin." Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor. Yani bu ne demek? Muhtemeldir ki Allah Teala o günahları affedecektir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde. Ama aynı zamanda Allah Teala şu ayet-i kerimeyi de söylüyor: sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Çünkü bu ayet-i kerime var diye demin söylediğimiz ayet-i kerime, büyük günahlarını işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler
o ayetin ışığında nasılsa Allah Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af meselesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af günahların sıfırlanması, mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe, günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve başlangıçta affedilmesi her ikisi de şefaat istikametinde geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir bu.
o insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların affıyla mağfiret arasında bir farklı yapı var. Mağfiret, ikinci defa günahları affetmek istikametinde bir müessesedir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyet müessesesinin oluştuğu anda günahları mağfiret edeceğini kesinleştiriyor. Ve Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin önünde tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazılların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazıları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada, tabiyet noktasında Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor
Allah-u Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Burası Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabi neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir. Ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların af edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem af tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor, mağfiret adı altında. Yetmez, bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah-u Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman, Allah-u Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiye Allah-u Teala o güne kadar 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor mürşidine ulaştığı günden itibaren. Bu kişi Allah-u Teala'dan derecat kazandığı her an 1'e 10 değil, 1'e 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında 1'e 200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında 1'e 300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında 1'e 400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında 1'e 500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh 1'e 600 ve 1'e 700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe, o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata muhatap olması söz konusu. Ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman, derecat kazandığı zaman
kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş, onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşidine tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah-u Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah-u Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah-u Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan, mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır, ihsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala o kişiye, o günün itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki, kim Allah'ın yolundaysa ve fi sebilillah olmak, Allah'ın yolunda olmak demek. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ve kim infak ediyorsa diyor Allah-u Teala 261. ayet-i kerimede,
Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde 2 grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse ne kadar zikir yaparsa yapsın onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa 24 saat zikir yapsa o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu

İşte Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslimi açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren, 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner. Bu iki nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2 hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah-u Teala ona bire yüz vermeye başlamıştır. Fi sebilillah ruhu Allah'ın yolunda olan kişi demek. Ve de kişi infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle ve fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah-u Teala. Nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi, ondan sonra %7 her fazıl birikiminde ruhun zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah-u Teala için, o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah Teala'nın günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa, böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması haline tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan artık bire yüz almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır, söz vermiştir. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin görüyoruz ki

tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu ya da asıl ifadesiyle Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayrı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek İslam'dan kopanlardan birisi olan İrfan'dan bahsetmek istiyorum size. İrfan müessesesi. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, ey sahabe, aranızda marufla emreden, yani irfanla, urfla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk oluşsun, bir topluluk bulunsun diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Acaba bütün sahabe irfanla emreden, ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşmış mı? Ulaşmış. İrfanla emretmek ancak Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mümkündür. Bu üst seviye bir görevdir. Herkese verilmez. Kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimiyle gerçekleştirebileceği bir olgudur. İrfanla emretmek ve münkerden nehyetmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bugün sizlerin karşısındayız. İrfanın ne olduğunu, marufun ne olduğunu, münkerin ne olduğunu anlatmak için. Münker, inkar kelimesinde mutebasında bulunduran, onunla aynı kökten gelen kelimedir. İnkar edilenleri kapsamına alır. Ve ne yazık ki pek çok şey bugün inkar edilmektedir. Asırlar boyunca negatif bir birikimin sonucu olarak. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir ve ne yazık ki bununla hiç kimsenin irfana sahip olması mümkün değildir.

İrfan nerede başlar? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Mürşidine ulaşıp tabi olur. Ruhu Allah'a ulaşır. İrfan sahibi olmuş mudur? Allah'a teslim olur. Ruhu 22. basamaktadır. Kişi irfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi ilim sahibi olmuştur. Hala ilmel yakin kademesindedir. Peki, daha öteye geçelim. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacak ve zahit olacak. Sonra da nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. İrfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi de kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmasına rağmen o kişiyi irfan sahibi yapamaz. Eğer Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açmışsa o kişi Allah'ın gösterdiklerini görür. Arif olur ama irfan sahibi olmamıştır. Peki kalp kulağını açmışsa gene irfan sahibi olmamıştır. O kişinin irfan sahibi olması öyle bir olgudur ki ona münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak, marufla emretmek yetkisini verir. İşte burası irşat makamını ifade eder. Emri bil maruf yapanlar ve münkerden nehyedenler sadece irşat makamının sahipleridir. Yolumuza devam edelim. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi kalp gözü açıldı. İrfan sahibi oldu ama münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değil. Öyleyse buradaki muhteva o kişi için henüz yeterli değil. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretti, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve neticede daimi zikre ulaştı. Daimi zikrin sahiplerine Allah-u Teala biliyorsunuz ulul elbab diyor. Ulul elbab, lüplerin sahipleri demek. Beş duyumuzla duyduklarımızın görme, işitme, dokunma gibi beş hassamızın ötesinde Allah'ın sözlerini kalbimizdeki kulakla işittiğimiz, kalbimizdeki gözle Allah'ın gösterdiklerini gördüğümüz bir yere ulaştırır Allah-u Teala bizi. Daimi zikre vasıl olduğumuz zaman. Ne olur? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu son derece önemli bir konudur. Bir kişinin irşat makamına tayin olabilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması temeldir. Bunun da sadece bir tek yolu vardır, daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde neden afet kalmaz? Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı nefsinin kalbine Allah'ın nurları giriyor. Nefsin kalbine afetlerin girmesi mümkün değil. Zülmani kapı kapalı, Rabbani kapı açık. Oradan giren nurlar bütünüyle nefsin kalbini doldurmuş durumda. Daima zikrettiği için kişi
ölene kadar kesintisiz bir şekilde bu nurlar kalbe girecektir. O kalp hiçbir zaman kararmayacaktır. İşte bu sebeple o kişinin nefsinde afetler yoktur. İkinci özellik, daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncü ve dördüncü özellikler, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka kalp gözünü açarak, mutlaka kalp kulağını da açarak, iki tane daha nimet verir. O kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği her şeyi görür. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kendisine söylediği her sözü mutlak olarak işitir. Böylece bu kişi 4 tane vasıf şartı kazanmıştır. 4 vasfı vardır. Ama 3 tane de sonuç şartına sahip olur. Bu vasıfların gerektirdiği bir sonuç Allah'la tezekkür etme yetkisidir. Her an Allah'la konuşmak imkanının sahibi olur. Allah'ın söylediklerini işitebilmeli ki önce işitme hassasını veriyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile karşılıklı konuşabilsin. Kişi o hassa sebebiyle böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu sonuç şartı. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi. Ehli tezekkür oluyor kişi. Önemli mi? Önemli. Bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri kendilerine sorulan sualleri Allah'a götürürler. Allah-u Teala'dan cevap alırlar. O cevabı herkese, sualin sahibine iletirler. Olay bu standartlar içindedir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın herkes için vücuda getirdiği olay nedir? Bu noktada o kişinin Allah ile tezekkür edebilmesi. İkincisi, bu kişi ehli hayırdır. Ne demek? Daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye devamlı zikrettikçe derecat kazandıran bir müessesedir. Daimi zikre ulaşan kişi ise daimi zikrin sahibi olarak kesintisiz bir derecat kazanma imkanının sahibidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle bu kişide daimi zikrin sahibi olması hasebiyle daimi olarak Allah-u Teala'dan dereceler kazanacağı için derecat kazanan birisi olmuştur. Daimi derecat kazandığı için ona Allah-u Teala ehli hayır diyor. Bu kişi hayır ehli olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin kazandığı bir vasıf şartı daha var. Ehli hüküm olmak veya hikmet ehli olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı kategoriye giriyor. Ehli hüküm olan kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin her birinin Kur'an'ın 7 safhasından hangisine ait olduğunu bir bakışta bilmesidir. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, farklı bir yorum getiriyor Allah-u Teala konuya. Ve kişinin bu ehli hüküm olmasının yanı başında ehli hikmet olması da söz konusu. İşte bu ayetlerin bilinmesi o kişinin hikmet ehli olmasını
ifade eder. Ama bu kişi Allah-u Teala ile her an konuştuğu için, eğer kendisine bir hakemlik görevi verilirse veya bir hakim olma imkanı söz konusuysa, o zaman kararlarını verirken mutlaka Allah'tan soracağı için bu kişi farklı bir dizaynın sahibi olur. Bütün söyledikleri doğru olur. Bu sebeple o kişi ehli hüküm olur. İster ehli hüküm diyelim, bir madalyonun bir tarafı, ister ehli hikmet diyelim, ikinci tarafı, her ikisi de daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarındandır. İşte burada sevgili kardeşlerim, burada farklı bir dizayn var artık. Bu kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Burası ulü'l-elbab makamıdır, lüplerin makamıdır, lüplerin sahiplerinin makamıdır. Peki burada kişi münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Böyle olmasına rağmen, Allah'tan ilmi almasına rağmen, başkalarına bu ilmi Allah'tan aldığını ulaştırmasına rağmen, o kişi ehli hüküm olmasına rağmen, ehli hayır olmasına rağmen, ehli tezekkür olmasına rağmen, münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değildir. Bunun sahibi olabilmesi için Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesi gerekir. Peki bu kişi ne zaman irşat makamına tayin edilecek? Ulu'l-elbab olduktan sonra yerlerin melekûtu bu kişiye ulu'l-elbab makamında 7 kat yerin melekûtu gösterilir. Yani 7 kat cehennem yer katları. Sonra zemin katta devrin imamının dergahı gösterilir. Orası 8. kat değildir. Orası zemin kattır. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlar. Kime Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlamışsa, o kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve ihlas makamının sahibi olması ona 7 tane gök katını Allah-u Teala'nın birer birer göstermesini ifade eder. Birinci katta açıktaki secde olayını, ikinci katta su varılma havuzlarını, üçüncü katta Beytül Makdes'in aslını, dördüncü katta Beytül Haram'ın aslını, beşinci katta bir katı atladık, üçüncü katta İki katlı köşk görünümünde olan mescidi, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını, beşinci katta Beytül Haram'ın aslını, altıncı katta Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanma işlemini gösterir Allah-u Teala bu kişiye. Yedinci katı da gösterir. Yedinci kattaki 7 tane alem. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir hücreleri. Bu zikir hücrelerinden sonra Allah'ın göstereceği
husus indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası sitetin müntahadır. Allah Teala kime o sitetin müntahayı gösterirse o kişi bir son noktaya ulaşmıştır. Sittetil münteha. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamış olan ruhlar sittetil müntehaya ulaşırlar. Oradan Allah'ın zatına doğrudan yolculuk yaparlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte Allah Teala İhlas makamına ulaşan kişiye sittetil müntehayı gösterdiği zaman o kişi ihlas makamını bitirmiştir. Artık o kişi için salah makamı söz konusudur. 28. ve son basamak söz konusudur. O kişi salihlerden olmuştur. Salihlerden olmak söz konusudur. Salah makamının bu noktasına kişinin ulaşabilmesi için ihlas makamında tövbe-i nasuha davet edilmesi söz konusu olur. Kim sittetil müntehayı görürse Allah-u Teala onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh Allah'ın huzurunda yapılan tövbedir. Nasıl önce o kişi mürşidinin önünde tövbe etmişse şimdi de Allah'ın huzurunda tövbe edecektir. Bu tövbenin sahibi olan kişi salah makamına geçer. Salah makamı makamların sonuncusudur. Salah makamının ötesinde bir makam yoktur. Salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine parlayan bir nur verir. Salah nuru. Daire şeklindedir. O kişinin başının üzerinde oluşur. Üçüncüsü Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncüsü, o kişinin iradesini teslim alır. Beşincisi, o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nehyi anül münker ve emri bil maruf yapacak olan kişi budur. Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştıktan sonra kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olmuş olan birisi, sadece o nehyi anil münker ve emri bil maruf yapabilir. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığı ve Allah'ın hak mürşitleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle anlatılmaktadır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el ebedin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Adın cennetidir diyor
Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe münkerden, nehyeden ve irfanla, urfla emreden bir küvetin sahibi olmuşlar. Nitekim sahabeye tabi olan tabi'in de tabiyetlerinden itibaren bütün kademeleri geçerek onlar da irşat makamına tabi tayin edilmişler. Çünkü bir de tebe-i tabi'in var. Yani tabi'ine tabi olanlar. Tabi'in de tebe-i tabi'in tabi olduğuna göre tabi'in de marufla emreden, münkerden nehyeden bir küviyet taşıyor. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe emri bil maruf yapabilen, münkerden nehyeden bir hüviyetteydi. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkarını ifade eder. Fuhuşsa, nefsimizin afetlerine hangi ölçüde tabi olduğumuzu gösteren bir işarettir. Öyleyse, münkerden nehyetmek fuhşu da mutlak olarak içine alan bir müessesedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasını da önleyen bir hüviyet gösterir. Nehi anil münker, münkerden nehyeder. Allah'ın söylediklerini inkar etmek o noktaya ulaşmış bir kişi için hiçbir şekilde mümkün olamaz. Ve irşat makamını Allah-u Teala'dan alan kişi bütün insanları münkerden nehyedecektir. Yani Allah'ın doğrularını söylemekten kaçınan, yanlışları kendisine farkına bile varmadan belki hedef edinen kişileri Allah'ın doğrularına davet edecektir. Bugün bu görevin sahibi biziz. Unutulmuş Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya anlatmakla vazifeli kılındık. Ve Allah-u Teala bize bunların hepsini hamdolsun ki öğretti. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Neden edemez? Çünkü 30 senedir söylediklerimiz, tarihleri itibariyle, söylediğimiz tarihler itibariyle bilgisayarın hafızasına girmiştir. Bir insan biz onu söylemedik diye inkar ederse, biz o tarihteki kasetimizde bunu hamdolsun ki ispat edebilecek bir hüviyetteyiz. Hiç kimse bu sebeple bizim karşımıza çıkıp da sen bunu söylememiştin diyemez. Biliyorsunuz kanuni bir zorunluluktur. Bütün televizyonlar
her günkü yayınlarını mutlaka vesikalandırmak mecburiyetindeler. O günün kasetlerine mutlaka o günkü her şeyi koymak mecburiyetindeler. Bu kanuni bir yükümlülük Türkiye'de. Ve biz de televizyonumuzu açtığımızdan bu tarafa bunu mutlak olarak gerçekleştirdik. Ondan evvelki tarihlerde yazdıklarımız da söylediklerimiz de oradadır. Ve bu sebeple insanların bize hayır sen bunu söylememiştin demesi mümkün değildir. Tarih sırasına göre klasifiye edilmiştir. Hepsi açık açık ispat vasıtasıdır. Öyleyse bütün sahabe nehi anil münker yapan ve marufla emreden insanlardı. Marufla emretmek, urfla emretmek, bizim şimdi Türkçemizde kullandığımız irfanla emretmektir. İrfan, ilmin ötesidir. Biliyorsunuz ki, Kur'an-ı Kerim öğretisi, ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini içerir. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ilmel yakin devam eder. 23, 24, 25. basamaklarda ilmel yakin bitmiştir, yoktur ama aynen yakin oluşmamıştır. 26. basamakta Ulul Elbab makamında bu husus oluşur. Kişi orada aynel yakinin sahibi olur. Ulul Elbab makamı kişiyi aynel yakinin sahibi kılar. Ama hakkul yakinin sahibi kılmaz. Daimi zikirde söylediğimiz hususların sahibi olmak, hakkul yakin sahibi olmak değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden nehyeden? O kişi, salah makamındaki 5. kademenin sahibi olan irşat makamına tayin edilen hakkül yakinin sahibidir. Bütün sahabe hakkül yakinin sahibi olmuşlar. O hedefin gerçek sahipleri. Sözlerimizin başında Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın sahabeye verdiği bir emri serdetmiştik. Diyordu ki Allah-u Teala içinizden münkerden nehyedecek ve irfanla emredecek. Nehy-i anil münker ve emri bil maruf yapabilecek olan bir topluluk bulunsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sizlerin içinden münkerden nehyeden ve irfanla emreden, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz diyor. Bütün sahabe sevgili kardeşlerim. Sahabenin kim olduğunu bir defa daha tekrar ederim. O sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir sözünü söyleyenler. Büyük bir hataya düşüyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece görmemişlerdir. Ona tabi oldukları için adları tabiindir. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştur.
Sahabeye tabi olanlar tabiin adını alır. Ama sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, ona tabi olanlardır. Bu tabiyetin olmasıyla kalmamıştır. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlardır. Bu ayette söylediğimiz gibi Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde aranızda böyle bir topluluk bulunsun diyen Allah Teala 110. ayet-i kerimesinde diyor ki siz diyor sahabe için münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşat makamının hepsi sahibi olmuşlar. Burada bunu söyleyen Allah Teala demin söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de onların tabiine mürşitlik yaptığını, tabiinin sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hepsi hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İşte münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk, mürşitler topluluğudur. Bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizler de mürşitler olacaksınız. Eğer sahabe gibi bir gayretin sahibi olursanız, sizin için de bir engel görünmüyor. Sizler de münkerden nehyeden ve urfla, marufla, irfanla emreden bir toplum vücuda getireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizin Allah-u Teala'nın yolunda bu büyük hedeflere ulaşmanız Allah'ın temel emridir. İşte Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe için ne söyletiyordu? Habibim onlara de ki işte bu yol bizim yolumuzdur. Allah basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur diyor. Benim ve bana tabi olanların diyor. Allah Teala sahabeden bahsettiği her ayet-i kerimede onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu defaatle vurgulamasına rağmen insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok sayanlar, bunu inkar edenler, din adamlarının arasına karıştıkları noktadan itibaren sahabeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler olarak tarif ediyorlar. Tabiini sahabeyi görenler olarak, tebe-i tabiini de tabiini görenler olarak değerlendiriyorlar. Yani tabi olanlar kelimesini özellikle kullanmaktan kim kaçınıyorsa bilin ki o Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim açıkça
tabi olanlardan bahsediyor. İşte Tövbe suresinin, bak affedersiniz, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, Habibim'de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olan, yani sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmuyor. Ama zaman da devamlı geçiyor. Bir de bakıyoruz ki sözlerimizin sonuna gelmişiz bile. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

mutluluk Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler.

kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye, emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdu.

diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara selamun aleyküm. Siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından, alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan, en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden,
cezası şiddetli olan ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş onadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar. Ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün, kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah, gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah, hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki, onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar
yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara Resuller beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenü olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tabeder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman! Benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi, hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenü olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım.
Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki
size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar?
ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir.
ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince, o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki, "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz, dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar.
ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar, kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir. Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz fitne. Fitne ve fesat nefsin afetlerindendir. İnsanlar arasındaki Allah yolundaki bir beraberliği bozmaya çalışanlar, birlik ve beraberliğin yok olmasını isteyenler, fırkalara bölünmeyi isteyenler, onlar fitne çıkaranlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sadece tek bir din, tek bir şeriat, İslam'da yalnız Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri surette tatbik edilirdi.

Ama o zaman da fitne çıkaranlar vardı. O devirde hakimiyet putperestlerdeydi. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakabilmek için, ona inanılmamasını temin için çok şeyler yaptılar. Müslüman olanları karantinaya aldılar. Onları aç bıraktılar. Çok çile çekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Sonunda Medine'deki Müslümanlar Mekke'dekileri davet ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Her devirde her zaman fitne mevcut olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanlar ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında binlerce hadis uydurmuşlardır. Onlardan bir tanesi de o kadar çok uydurma hadis ortaya koyup insanların yollarını şaşırtmaya çalışmıştır ki onu idam etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah için tek bir yol vardır. Din dediğiniz zaman ikinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, Müslümanlık diye üç ayrı dinin varlığı ifade edilirse de Allah'ın indinde böyle bir durum mevcut değildir. Allah Teala sadece bir tek dinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O zaman Hanif dininin muhtevasına giriyoruz. Bakıyoruz ki vahdet, tevhid ve teslim. Üç tane ayrı esas var. Bunların üçü fitnenin giremeyeceği bir bütün oluşturuyor. Vahdet Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim diyor ki tek bir Allah vardır. Gidiyor putların hepsini kırıyor. Bir gece putların bulunduğu yere giriyor. Hepsini kırıyor. Bir tane bırakıyor. Ve de ertesi gün hemen Hazreti İbrahim'i yakalıyorlar. Diyorlar sen oraya girmişsin bütün kırları, bütün putları kırmışsın. O da diyor ki yok canım diyor ben gitmedim. Ne münasebet diyor. Bak diyor bu büyük put var ya diyor o yapmıştır bu işi muhakkak kırmıştır. Onlar da diyorlar ki hadi be sen de diyorlar. Bu put hiç öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de taşı gediğine koyuyor hemen. Diyor ki gördünüz mü? Putları bir de kıramayan bir puta siz tapınıyorsunuz. Onu ilah ediniyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde fitnenin ne kadar önemli olduğunu yerlerine oturtmalısınız.
Fitne, birliği ve beraberliği zedeleyecek olan bütün olayların adıdır. Türkçe'de fit sokmak diye bir terim kullanılır. Fit sokmak, dostların arasını açmak için gayret göstermek demektir. Ne yazık ki şeytanın bir tuzağı da budur. İnsanlar üzerinde her zaman gerçekleşir. İnsanlar nefsleri olan ve ruhları olan mahluklardır. Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Ruh %100 hasletlerle donatılmış.